ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

0: Αφετή δεν αμάς. Όρισα.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana istediğini yapsam bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyor. İçimi durduramıyorum, sana gidiyor. Seni sevmeyi durduramıyorum.
2: Bir şarkı istiyorum kardeş senden. Son bir şarkı. Son defa çal benim için. Ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat 12:05 geçiyordu. Son defa çal benim için. Yemek her şeyi bu kız içine.

0: Affettin mi beni Ömer? Doğruyu söyle.
1: Bitmiyor. Eyşan bitmiyor. Bana ne yapsan, bana istediğini yapsan bitmiyor, durduramıyorum. Elimi durduramıyorum, sana gidiyorum. İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni, durduramıyorum. Neyse bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu adi bir şey. Kötü bir açım. Seni sevmeyi duydum.

Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvanca hızlı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı.

mı kızı? Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı hemizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Melek, merhaba üzgün melek, merhaba kadersizim, talihsizim, merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam, artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da, bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer dalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor. Ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıçan. Ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Süleyman karabıyıklı bir işçidir ve bu karabıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemektedir. Karısı Neriman ve oğlu Cevahir'le birlikte. Ne kadar zalim esse de rüzgarı, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır işçi Süleyman. Çünkü onun Cevahir'i vardır. Çünkü Cevahir 6 yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman Cevahir'in elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman çıkarlar gezmeye İstanbul'u inadına. Bir yol düşünür Süleyman, ulan bu bahtı kapalı kentte yürümek de parayla değildir elbette. Üstelik Neriman'a hanidir istediği o naylon terlikle, canından özü Cevahir'ine bir gazozla bir simidi alabilecek kadar para da vardır cepte. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine.

0: Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan, sonra da beğenirler simidin en hasosunu, umutları cevahiri. Anlatır işçi baba Süleyman iş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak Cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami hem güvercinlerinin bakması nasılsa bedavadır. Bak Cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığa ağıt yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak Cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de onun da bakması bedavadır. O pazar günü kara bıyıklı işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir gezerler İstanbul şehrini bedavadan. Ve birden mumun alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır küçük Cevahir'in gözü bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı bir oyuncak arabaya. Döner kara bıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Bana şu kırmızı arabayı alsana baba. Alsana be Süleyman, canına, can parçana bir oyuncak araba alamayacaksan eğer, yuh olsun sana. Nasıl olsa babası onu çok sevmektedir. İşin belası küçük Cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vitrindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman, bir karısı Neriman'a. Sonra takılır gözleri Cevahir'in gözlerindeki umuda, inadına. Ulan alt tarafı bir oyuncak araba. Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çökse üstüne, hayıfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki son gazoz parasına, Cevahir'in o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı araba. Bırakır karısı Neriman'la Cevahir'i dışarıda, girer iflah etmez bir umutla dükkana. Sorar kara bıyıklı dağ gibi Süleyman, usta, usta şu vitrindeki nazlı gelin, şu zalımın ışıltısı, şu bahtımın kara yıldızı, şu İstanbul ağrısı, şu Cevahir'in çakmak çakmak gözleri, şu kırmızı araba kaç para? Bir Süleyman'a bakar adam, bir arabaya. Çok para der hemşerim, yani çok para. Süleyman cebinde bir gazoz parası, yıkılmış bir dağ artığı, bir tufan sonrası perişanlığı, döner kapıya çıkmak için dışarı. Oğlu Cevahir kırmızı arabayı getirecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa kara bıyıklı dağ gibi işçi Süleyman babasıdır. Yani Cevahir'in gözünde o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır. Ama Süleyman eli boş çıkar dükkandan. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Sorar hesabı bulutlar daha. Nasıl desin Süleyman, ben onu sana alamadım. Nasıl desin adam yüreği, benim ona param yetmedi diye. Başlar ağlamaya Cevahir, başlar bulutlar ağlamaya. Yanar yerin yedi arzı ve güvercinlerin kalbi başlar kanamaya. Ulan İstanbul yanar içinde Süleyman'ın. Sorar Cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Martıları gösterir Süleyman. Bak ne güzel uçuyor Cevahir, martılar havada. Boş ver kırmızı arabayı, baksana martılara. Bakmaz martılara Cevahir, bakar yangın gibi arabaya. Ama bak der Süleyman, ne güzel uçuyor martılar havada. Cevahir bir çocuktur, küçük yüreğinde yer çoktur. Takılır gözleri martılara, gözünden sel olup akan kan rengi yaşlarını siler. Evet der, ne güzel uçuyor martılar havada. Ve unutur gider Cevahir kırmızı arabayı, unutur gider dalar gözleri martılara. Cevahir unutur unutmasına ya. Kara bıyıklı dağ gibi işçi baba Süleyman ömrü boyunca unutmaz o kırmızı arabayı. Her gece döşeğine yattığında, uyumak için gözlerini kapadığında, demir lokma gibi bir kırmızı araba takılır durur kursağına bütün ömrü boyunca. İşte bu kara bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. Ve herkesin bir yerine bir gün bir Süleyman acısı değmiştir.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

sen? Sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı,

En çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam.

Allah aşkına gel, gel kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: Sensiz gelen güneş üşür, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanım aksın.
1: Burası

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde, yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Ergen yakıp da kavurdu beni.

kör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki.

olmayınca. Tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Allah şefağında ülkemin yıldızı şırnak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım,

Sevmekle bitmiyor her şey. Sevmeyi tanımlayamıyorum kendimi. Nasıl olur da göremediğim, tutamadığım bir şey bu kadar acı veriyor bana. Öyle bir illet ki ne anne, ne baba, ne de kardeş sevgisine benziyor. Öyle bir illet ki ne sefalet, ne de zenginliğe benziyor. Öyle bir illet ki bir türlü anlayamıyorum. Artık anlamak da istemiyorum.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir akşamınız olsun inşallah. Her akşam olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında saat 8'e kadar SMS mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağız. Hemen sonrasında da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. 9'u 5, 10 geçeye kadar. Hemen sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı canlı canlı aktaracağız gecenin ilerleyen saatine kadar. Sizden ricamdır ki bu saatte cezaevlerindeki abi kardeş, abla kız kardeşlerim sesimi duyanlar. Duymayanlara söylerseniz size zahmet olacak. Çünkü hepinize göre muhakkak ki bir mesaj vardır. Sonra kardeşlerimiz duymadık, okunmadı gibi bugün birkaç böyle diyaloglarla karşılaştım. O yüzden sizden ricamdır. Duyan kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, duymayan kardeşlerimize de söylerlerse iki güzel şarkı sonrası SMS'ten gelen mesajları paylaşmaya başlayacağım. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Babam Üstü'nün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı. Müzik

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sizden ricamdır. Duyan, duymayan kardeşlerimi. Kardeşiniz huzurda SMS mesajlarıyla bir yarım saat kadar Allah nasip ederse paylaşabildim mi? Paylaşacağım. Sonrasında kayıt mesajları, sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı canlı canlı okuyacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Selamünaleyküm, ben Adem Büyüksu. Aleykümselam. A15'te yatan Aslan abim Baran Büyüksu. Arkadaşlar, A15'teki kardeşlerim, en azından böyle de anons edeyim bir taraftan, Baran Büyüksu kardeşimizin doğum günü herhalde. Doğum günü mesajları var. İnşallah duyuyordur. Ben Adem Büyüksu, A15'te yatan Aslan abim Baran Büyüksu. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, özgür günlere aslan yürekli abim benim. En yakın zamanda yanımızda olman umuduyla Allah'a emanet ol dostum. Ben A15 koğuştan Rafet Çiftçi. Aynı koğuşta bulundum Baran Büyüksu. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun. Seviliyorsun aslan kardeşim. Ben A15 koğuştan Yusuf Kezer. Aynı koğuşta bulundum. Baran Büyüksu, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı senelerin olsun. Seviliyorsun aslan kardeşim, dostum. Merhaba Murat abi, ben Esnina Çelik, sağ ol kardeşim benim. B9 koğuşuna bulunan güzel annem Nuran Gökçen radyo başına. B9 koğuşuna bulunan güzel annem Nuran Gökçen. Annem Gizo'dan ablan bin yaşına da gelse taş şarkısını dinlersen oyna, biz de oynadık. Teyzemin yanındaysa anne, teyzem evlenecek galiba. Çok iyisi, merak etme. Fatih ablam da gelmiş, karşılıklı oynayın, seni çok seviyorum. Ben A15 koğuştan Rafet Kale, aynı koğuşta bulundum Baran Büyüksu, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun, seviliyorsun aslan kardeşim. A15'ten yatan Baran Büyüksu, kimseyi kaybetmedik, sadece kimin gerçek olduğunu öğrendik. Yanımızda gibi durup arkamızdan vuranları gördük ama unutma, biz düşsek bile kalkmayı bilenlerdeniz aslan abim Baran Büyüksu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kuşadası'ndan Çavu. Aleykümselam kardeşim. Aliya Kadın Kapalı'dan Simge Özbudak radyo başına. Simgem, az kaldı, hissediyorum çok yakında beraberiz, seni çok seviyorum. Linet'ten Merse şarkısı sana gelsin. Çavon seni çok özledi güzelim. Merhaba Murat abi, ben Melinda Çelik. B9 koğuşunda bulunan güzel annem Nuran Gökçen radyo başına. Merhaba kardeşim. Anneciğim, teyzem fuarın kapandığını bilmiyormuş, cezaevinden çıktıktan sonra öğrendi. Bizi ayrancılarda güzel bir yere götürdü. Küçük fuar gibi bir yer. Çok eğlenceliydi. Biz çok iyiyiz. Esnina da çok iyi. Teyzemin yanındayız. Her şeyi yapıyoruz. Merak etme. Bir de bir şarkı öğrendim. Nuran'ım Nuran. Murat abi, ben 9 yaşındayım. Benim hatırım için güzel anneme event hastasın. Nuran'ım Nuran şarkısını çalarsan sevinirim. İnşallah yeğenim. Bahtın güzel olsun. Merhaba Murat abi, ben Gamze, sağ ol Gamze kardeşim. B9 koğuşunda bulunan çiçek.

Şeyim Nurhan Gökçen radyo başına. Evet Nurhan kardeşim, muhtemelen duyuyorsunuz bu saatte. Önemli bir haberim var kardeşim. Fatih yakalandı, şu an geçici koğuşunda. Acil memurluğa çıkıp yanına verilmesi için dilekçe yazacak mısın? Sakın üzülme, yanına geldiği için çok mutlu. Ayrıca onun ve benim çocuklarımın kokusu var. Birbirinize sahip çıkın. Kurban olduğum, sizi çok seviyorum. Bir gün oradan el ele çıkacaksınız. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan Arzu Kabaca. Arzu kardeşim, sen de radyo başına geçen akşam mesajların okundu, duymamışsın muhtemelen. Arzu Kabaca kardeşim, seni çok seviyorum. Çok özleniyorsun. Dört yapraklı yonca, seni çok seviyorum. Şakran'da yatan, T4 C6'da yatan kardeşim Alper Öncel. Cezalar seni yıldırmaz, aslan gibisin kardeşim. Abin Kadir Can Bakır'dan, Fikret Delikanlı'dan Atanım Var şarkısını armağan ediyorum. Temmuz 10'da evindesin inşallah. Ben T3C10 koğuştan Mert Narin, tüm koğuş arkadaşlarıma gelsin Şenol Evgi'den güzel bir şarkı armağan olsun. İyi akşamlar. Ben Çimentepe'li Mert Narin. Biz içeri girdik diye çıkmaz mı sanıyorsunuz? Sadece kısa bir reklam verdik. Bekleyin, geliyorum. Bu şarkıda tüm hayırsızlara Blok 3 ve Pozi'den güzel, ne çok güzel gülüyorsun. Şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koçtan Pitbull Mithat. Aleykümselam Mithat kardeşim. Öncelikle Serkan Müço abim başta olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren Armağan Elatoz Azat Başak Boksör Mahmut Serkan Koyuncu Serdar Koyuncu diyelim. Kemal Acar, Volkan Geve, Olcan Yıldırım ve son olarak da kadın kapalı B8'de yatmakta olan Aslan Bacım Tülay Yatmaz ve koğuşuna selamlarım baki derim. Ben Manisalı İbrahim Akar, Şakran kadın kapalı C5 koğuşundan sevdiğim kadın Havva Ünal. Seni seviyorum, bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Blok 3 senden geçemiyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B8 koğuşundan Serkan Müço Namıder Kaval. Aleykümselam Serkan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun lideri Cam Parçam Pitbull Mithat olmak üzere kardeşlerim Hakan Kırım, Baran Güven, Barış Demir, Muhammed Saçlı, Emirhan Yalçın, Baran Ardaca, Kılıç, Samet Diken ve Bozo Özkan'a selamlarım bakidir. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar, T3B7 yatan Mesut Hep Bektaş oğlu radyo başına. Sevgilim, kıymetlim, bendeki yerin çok derin, anlayamazsın. Yanımda olmayı bilirsin ama bilirim ki her zaman arkamdasın. Şarkıda dediği gibi hastayım sana dermansızım. Murat abi, Yıldız Silvi hastayım sana armağan olsun. Şakran T3C3 koğuşu Rıza Yaşlak. Öncelikle Allah'ın selamı üzerine olsun. Bizleri soracak olursan çok iz bıraktığın yerden devam, az kaldı. Allah'ın izniyle inşallah en kısa zamanda beraberiz. Seni canı gönülden seven can dostun Mir Bek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7'den Mesut Hep Bektaşoğlu. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ramazan Alkış Reis Hacı Simur. Yani Yusuf Salhan'a bin selam ederim. Daha sonrasında koğuşumuzda kader bir yaptım abilerim. Eşref Paşalı Mustafa Algül. Baldıkuyu'dan Can abim Umut Özer Karabağlar'dan Umut Kara Yavaş. Yani Zenci Murtake'den Recep Gizli İsmail Baylan, Çimentepe'li Kürt Haso, Hüseyin İlbilirim, Karşıyaka'dan Roşat Bucalı, Enes Kızıldağ, Furkan Kızıldağ, Kaan Yıldırım, Engin Sanak, Baki Çako. Orada yarım gelen bir mesaj Mesut kardeşim. Şakran T3C3 koğuşundan Rıza Yaslak, öncelikle Allah'ın selameti üzerine olsun. Bizlere soracak olursam biz çok iyiz. Bıraktığın yerden devam, az kaldı. Allah'ın izniyle inşallah en kısa zamanda beraberiz. Seni canı gönülden seven can dostun Levent Karacan. Murat abi, ben T4A28 koğuştan tahli olan Celal Namıder CCE. Koğuşla beraber soframı paylaşmış olduğum değerli abim Serkan Deniz başta olmak üzere Okan Yavuz Mehmet Öngöner. Alper Öncer, Remzi Çakır, Ersel Bozkurt, Soner Akbaba, Cem Sevim, Mehmet Şimşek, Süleyman Erkal, Mustafa Sağ ve değerli kader ortam Arda Özkırdar'a selam olsun. Bugünler gelip geçecek, herkes kalbinin ekmeğini yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu Şakram, B18 koğuşundan Ömer Uraik, aleykümselam Ömer kardeşim. Benim için aynı kandan olmasak da can abilerim Suat Konuk, Emirhan Özışık, Oğuzhan Ekmekçi, Kürşat Ekmekçi, Mert Güler, Masum Oğuz, Cengiz Özdemir ve dostum İbrahim Özdemir. Kadir'den Zalim Bu Dünya Çalarsan Sevinirim ve bir noldaki Samet Özdemir'e de armağan olsun.
4 nolu dayatmakta olan oğlum Ömer Urayk. Canım oğlum.

Seni çok seviyorum oğlum için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısı armağan olsun. Azer Birbir'den Kahveyi Dökerim Kara Fincana şarkısını çalar mısınız? Şakran'da yatmakta bulunan Ömer Urayık oğlum için. Sayfamızı yenileyelim.

0: Murat abi B yazmış hep ya. Murat abi B1 koğuşunda diyelim. Evet, B1 koğuşunda yatmakta olan aslan dostum Helin, yarın büyük gün güzelim. İnan her şey yarından sonra çok güzel olacak. Dualarım hep seninle. Şartlar ne olursa olsun kalbim hep seninle, seni çok seviyorum. Yarın 9'da görüşmek üzere, öpüyorum seni çok. Sevgili yeğenim Baran Kayalar, gülüşünü, sohbetini ve enerjini özledik. Bil ki ailenden dostlarına kadar seni düşünen çok insan var. Günleri saymak yerine umutlarını büyüt. Çünkü güzel haberler ve güzel günler hiç ummadığın anda gelir. Dayın Şahin Özdemir, her zaman yanındayız. Ben Betül Duran abi, dünkü Batuhan Maraklı'dan gelen istekler canımı sıkmakla kasıtlı olarak bilerek atılmaya devam etmektedir. Batuhan Maraklı'dan gelen hiçbir isteğin okunmasını istemiyorum. Sen de hakkını helal et Murat abi. Batuhan Maraklı ile ilgili hiçbir işim yoktur benim. Kardeşlerim, Betül kardeşim duyuyor mu şu an? Veya onun koğuşuna duyan varsa bir söyler misiniz Betül kardeşime, bir radyo başına gelsin. Hemen ona bu konuyla ilgili bir açıklama yapayım kız kardeşime. Gönlü rahat olsun. Kız kardeşim, dün akşam o seni rahatsız eden mesajlarla ilgili, ilginin alakalı olmayan mesajlarla ilgili Derya'yı aradım. Kardeşimiz de dedi ki bu kardeşimiz sizden gelen mesajları istemiyor dedik. O da özür dileyerek tamam demiş, ilgimin alakamın olmadığını, yani seninle ilgili alakalı olmadığını notunu bırakmış Derya kardeşime. Sonra Derya bana WhatsApp'tan yazmış, abi görüştük Batuhan Bey'le demiş. Hanımefendi kardeşimizin rahatsız olduğunu kendisine yansıttık. O da özür dileyerek bu saatten sonra bir daha kesinlikle ve kesinlikle mesaj atmayacağını söylemiş. Gece anons edecektim, unuttum yoğunluktan dolayı. O yüzden inşallah duyuyorsundur Betül Duran kardeşim. O kardeş de senin şu an yazdığını aslında tavsip etmiş ama akşam söyleyecektik, unuttuk. Evet, Şakran T3'te bulunan değerli arkadaşımız Oğuzhan Gülümser'e selamlarımızı gönderiyoruz. Mursel ve Deniz olarak seni sevdiğimizi, düşündüğümüzü, her zaman yanında olduğumuzu bilmeni istiyoruz. Güçlü duruşunla bu günleri de geride bırakacağına inanıyoruz. Moralini yüksek tut kardeşim. Seni sevenlerin duaları ve desteği seninle. İnşallah güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle sana sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Anam bir kez daha yeni bir sayfamı. Evet. Şakran 4 nolu A4 koğuşundan Uğur da, canım sevgilim seni çok seviyorum, çok özledim, gönlünü ferah tut, gün doğmadan neler doğar, dışarıdayken tuttuğun eli zordayken daha sıkı tutarım, aklın kalmasın, ben iyiyim, seni bir sürü seven Berfos'un Hozan Dino o yare. Ben Ayvalık Kadın Açık'tan Gamze Yorulmaz, en kıymetlim Caner Kaptan Hükümdarım. Telefon saatini kaçırdım çünkü işten geç çıktım. Eğer dakikan varsa yarın akşam üstü konuşalım. Ben Pınar'a saati bildireceğim. Seni çok seviyorum. Bir kez daha yenileyelim. Hemen. Ben Aliye Şakran T2 C7 koğuşundan tahliye olan Hüseyin Ejder. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan İbrahim Baba'ya, Reis Kadir Yurteli'ye, Bekese, Gazi'ye, Aykut'a ve diğer abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Şakran T2 C7 koğuşundan tahliye olan Hüseyin Ejder. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan İbrahim Baba'ya, Reis Kadir Yurteli'ye, Bekese, Gazi'ye, Aykut'a ve Tepecik'ten Sergen'e selamlarımı iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C8'den Selman Şahin. Aleykümselam Selman kardeş. Aynı kampüste ve farklı kurumlarda olan abi kardeşlere hitaben, başta öz abim olarak Enes Şahin, Ayhan Öztanık, Nihat Öztanık, Yalçın Öztanık, Çetin Ayçiçek, Çetin Çırpı, Sinek Ali, Bartu Özçınar, Ali Koyuncu, Devran Karahan, Ege Akkoyun, Kemal Demirel, bu derlere selam olsun. Bu derlere Enver Yılmaz'dan Sivas Caddesi'nde vurdular beni. Şarkısı armağan olsun. Ben T1 C8'den Selman Şahin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C8'den Çağdaş Hep Bektaş oğlu. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Gece bir söz, istediğin kadar uzak ol. Sorun değil. Nefes olsan içilmezsin. TLY.
1: Murat abi, ben T1 C8'den Selman Şahin, koğuşumda bulunan abi kardeşlerime hitaben, başta Volkan Fırtına, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, Tekin Açıkgöz, dostlarım Atakan Ecellioğlu, Görkem Akgöz, Ahmet Yalçın, Ali Düzek, Yunus Emre Seyhan, Ege Yalnız, Yiğit Baydur, Aşikar, Yusuf Aksu, Berkay Özdemir ve Cesur Kartal, bu değerlere bir selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T3B8 koğuşundan Muhammed Mahsun Dever. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Aslan abim koğuşun lideri Pitbull başkan olmak üzere Hakan Kırımlı, Baran Güven, Barış Demir, Emirhan Yalçın, Samet Diken, Bozo Osvar, Bozo Oskan Kaval, Serkan Muhammed Saçlı, Baran Ardacan Kılıç ve son olarak da kadın kafalı B8 koğuşundaki Aslan bacımız Tülay Yatbaz ve koğuşuna selamlarımız bakidir. Murat abi, ben T1C8'den Selman Şahin, öz abim Enes Şahin, yeğenim Umut Şahin ve Foça Açık cezaevinde bulunan kuzenim Cavit Ok, selamlar, sizleri çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere, tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 koğuşundan Hakan Kırımlı. Aleykümselam Hakan kardeşim. Başta Aslan abim, liderimiz Pitbull Mithat olmak üzere Muhabbet Mahsun Deber, Kaval Serkan, Baran Güven, Barış Demir, Emirhan Yalçın, Bozo Oskan, Muhammed Taçlı, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç ve son olarak kadın kapalı B8 koğuşundaki Tülay Yatbaz'a selamlarımız bakidir. Abi ben Aliye Şakran T2C7 koğuşundan tahliye olan Hüseyin Ejder, buradan koğuşumuzdaki abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ayrıca T1B9 koğuşuna atan kardeşim Deniz Atay'a da selamlarımı iletiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'ta yatan Cengiz Hanlı Jilet Şükrü. Aleykümselam Şükrü kardeşim. Öncelikle T4A8'de yatan soy ismi gibi aslan olan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan ve Altındağlı Doğukan, Erdoğan Atalay, Tan Yıldız, T2A6'da yatan aslan abilerim Çakır Sarsılmaz, Fırat Eskin, Doğukan Kara, Türker Türk, Devrim Atalay abilerime selam olsun. Ben Cengiz Hanlı Jilet Şükrü. Murat abi selamünaleyküm, ben T3B8 koğuşundan Serkan Mıço. Aleykümselam Serkan kardeşim. Namı der Kaval. Öncelikle koğuşumuzun lideri can parçam Pitbull Mithat olmak üzere kardeşlerim Hakan Kırımlı, Baran Güven, Barış Demir, Emirhan Yalçın, Muhammed Taşlı, Baran Ardacan Kılıç, Samet Diken ve Bozo Özkan'a selamlarım bakidir. Ben Nazlıcan Akkoyun, Şakran'da kader mahkum olan dostum Pınar Cuhalı. Cano, ayakkabı işini de hallettim. Diğerleriyle perşembe yollayacağım, haberin olsun. Senin kızın beni delirtiyor, o yüzden buradan yazıyorum sana. Mektup attım zaten, mektuplaşırız artık. Fotolarımızı da yollarsın, çok öpüyorum seni, sarım. Ben Nihal Temiz, Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan yolum yoldaşım Medet Doğan. Belki hayatımın en buruk doğum günü olacak ama sen geldiğinde en güzel yıllar bizim olacak. Bir daha hiç ayrı kutlamayacağımız ilk ve son doğum günün kutlu olsun. Can parçam az da sabır kurban oldum. Ben C11 koğuşunda bulunan Muğlalı Emine, B18 koğuşunda bulunan Halil Karagöz radyo başına. İnsan bu hayatta inandığını yaşar. Ben de seni yaşamak için sana inandım. Hüseyin Kağıt'tan ya güldür ya öldür. Kadın koğuşundaki yatan B3'teki bana kaynana değil anne olan Nevrigül Sultanım. Seni çok seviyorum canımın içi. İnşallah bir sıkıntın yoktur, iyisindir. Biziz, aklın kalmasın. Sana buradan en sevdiğin Ayaz Erdoğan güzel bir şarkı armağan ediyorum. Allah'ıma emanet ol. Ben Meremen C6'dan Emirhan, dost ve düşman. İyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şey günü ve zamanı gelince, her şeyin bir zamanı var. Korkmayın, sizin için gelmeyeceğim. Dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Ben Meremen C6'dan Emirhan, dost ve düşman. İyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şey günü ve zamanı gelince, her şeyin bir zamanı var. Korkmayın, sizin için gelmeyeceğim. Dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Ben Meremen C6'dan Emirhan, dost ve düşmanım. İyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şey günü ve zamanı gelince, her şeyin bir zamanı var. Korkmayın, sizin için gelmeyeceğim. Dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Ben Meremen C6'dan Emirhan, dost ve düşmanım. İyi bilsin ki ben dostluğumu da düşmanlığımı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da.

Yani sizin için gelmeyeceğim, dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Take it, talkom, mesafeler sevgimizi eksiltmedi, hasretimizi büyüttü. Şu ömrümde heybeme sunulan en büyük mükafatım. Hem evvelim hem ahirimsin, özlemim, hasretim. Take'de olan aslan kocam Talha Komaz, seni çok seviyorum. Ömrüm, sabret, çok az kaldı, her şey düzelecek. Hiçbir şey kafana takma, seni çok özledim. Beni merak etme, ben iyiyim, sen kendine iyi bak. Bu bana yeter, her şeyim. Ben Menemen C6'dan Emirhan. Dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğumu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanım da. Her şey günü ve zamanı gelince. Her şeyin bir zamanı var, korkmayın oğlum. Sizin için gelmeyeceğim, dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Ben Menemen C6'dan Emirhan, dost ve düşmanım iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en alt safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şey günü ve zamanı gelince. Her şeyin bir zamanı var, korkmayın, sizin için gelmeyeceğim, dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın, kapalı B11 koğuşundan Betül Duran, siz size yakıştığı gibi yolunuza devam edin. Yolunuzda ömrünüz de uzun olsun. Bir dahaki yazışmamak ve görüşmemek üzere dikkat edin kendinize. Herkes kendine yakışanını yapar. Maviş. Bence acele ediyorum bu mesajı atmakla. Sonuçta dün kız kardeşim aynı mesajı attı. Biz de gereğini yaptık. O kardeş de özür diledi. Maviş. Bak biraz önce de gene kız kardeşimin attığı mesajı okuduk Maviş. Bence acele etme. Ben Menemen C6'dan Emirhan, yiğit dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en alt safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şey günü ve zamanı gelince. Her şeyin bir zamanı var, korkmayın, sizin için gelmeyeceğim. Dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Hemen sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım. Menemen Hatundere A15'te atan Baran Büyüksu kardeşime, Emre Tunç ve Bedir Şener'den bol bol selam. Doğum gününde kutlu olsun aslan kardeş. Ben Menemen Hatundere A15'te atan Baran Büyüksu kardeşime, Emre Tunç ve Bedir Şener'den bol bol selamlar olsun. Doğum günü de kutlu olsun aslan kardeşim. Ben Fatih Şakran T2 A9 koğuşundan Mehmet Uslar ve Arda Akpınar kardeşlerim. Bugün olmadı ama elbet bir gün, az daha sabır. Beklenen ve özlenenseniz Şahin, Engin ve Berk Bozkurt'a selam olsun. Ahmet Kaya Geçmiyor Günler şarkısı kardeşlerim ve abime gelsin. İyi yayınlar, sağ olun kardeşlerim. Menemen Hatundere A15'te atan Baran Büyüksu kardeşime, Emre Tunç ve Bedir Şener'den bol bol selamlar olsun. Doğum günün de kutlu olsun aslan kardeş. Menemen Hatundere A15'te yatan Baran Büyüksu kardeşim, Emre Tunç ve Bedir Şener'den bol bol selam olsun. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeş. Aşkım, seni çok ama çok seviyorum. Moralini bozma. Yüksek tut. Orası kime kaldı ki sana kalsın. En güzel günler bizi bekliyor. Allah'ın izniyle tek isteğim yanımda olman. Kocaman öpüyorum seni. Seni çok özledim. Beni özletme fazla. Seni seven kadının ırmak Barış Korkmaz. C16 T1 Şakran'da yatıyor. Seni seviyorum bir tanem. İzmir'den selamlar. Aleyküm selam. Ben Sıla. İyi yayınlar. T2 Şakran kapalı cezaevi D4 koğuşuna yatmakta olan Çağlar'a selam olsun. Ahmet Kaya Yaşamadın Sen şarkısı armağan ediyorum. En kısa sürede birlikte olmak üzere. İyi akşamlar. Hemen son iki mesajımızı da okuyalım. Evet, sayfamız. Ben Menemen C6'dan Emirhan, yiğit dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanım da. Her şey günü ve zamanı gelince. Her şeyin bir zamanı var, korkmayın, sizin için gelmeyeceğim, dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Ben Menemen C6'dan Emirhan, yiğit dost ve düşmanım iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şey günü ve zamanı gelince, her şeyin bir zamanı var, korkmayın, sizin için gelmeyeceğim, dost dediklerimin sessizliği için geleceğim. Şimdilik buraya virgülümüzü bırakalım. Bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını saat 9:05-10 geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı canlı canlı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar.

Selamlar İlkü Murat abi. Ben T1-16'dan Kale Hendek aynı koğuş. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş. Karşı yakalı üçer yani Mehmet Salman. Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker, Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban.

0: Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özel, Enes Aydındır, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İvret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi, ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür, Hak'tan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım. Şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi, ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür, Hak'tan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat, Sait, Faik Ölçen, Berdan, Batın, Doğan'a, İslam, Yaşam, Doğan'a, Mete, Beydilli, Tatar, Berkan, Aslan abim Kadir, Portakal, Mehmet, Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal, öncelikle beraber kader birliği yaptım dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı Batu, Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen, C2'den Onur Çelik, Birnoğlu A13'den Kubile Boz Bey'e selam eder, gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez, tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladım değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı Batu, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve İkinoğlu'da olan değerli abim Adil Soner Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 konuşuda yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Güler, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini saymadım, tüm herkese selam olsun. Cesaretten de korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs ve başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T2A15'te yatan, selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Arda Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Erhan Seyhan, Seyit Meriç, Zeki Durgay. Yan koğuşumuzda C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, bu derlere özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum. Başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Ömer Otçeken, Baran Yazar. Burada yerlere, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir, dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin, Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner. Bu derlere selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Buradan aynı kampüste farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim olan Ferhat Işık, Apo Nurdoğan, Olcan Aydın, Barış Alabay, Cevdet Güngör, Müfit Can, Dülger, Emre Kağan, Anıl Öztürk, Erhan Tan, Okan Yılmaz, Ulaş Kutlubey, Yiğit Çelebi. Bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Gülçin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Bende kayda değer insanlar olan başta abim Aydın Bıçakçı'ya selamım baki. Ayrıca aynı koğuşta ve ayrı kurumda olan abi kardeşlere Mehmet Nuri Özden, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Kerem Gülçin, Halil Gülçin, Arda Özden, Zeki Durgay, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık'a selam eder. Ya batacağız ya çıkacağız, asla sonsuz sabahlardan olmayacağız. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Buradan senin aracınınla abi ve dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta aslan abim Ahmet Gülçin, benim aslanlarım olan Kerem Gülçin, Halil Gülçin, akabinde Abdullah Nurdoğan, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Berşan Polat, Efe Gündüz, Yusuf Tokay, Kaan Yıldız, Zeki Turgay. Bu derlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Bugün tahliye olan Ulaş Kutlubey ve İsmail Polat. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle isimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınızla iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Ferhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok, gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şeyh Musudaş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdesi Fatma Kırdemir'e, Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki, insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan ve kıymetli kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik Doğuş, Erdoğan Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, Yerin Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Güneş'e İhanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam ediyorum. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşali'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Murat abi ben Berşan Doğan, namı der hafız can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayıcı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed Başıkar'la bir daha değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz istisnalar hariç herkese selam ediyorum elbet bir gün sizleri seven Barşan Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Can amcam Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, dayı Taşkın Eretoz, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik Doğuş, Erdoğan kardeşim Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Selçuk Güren, Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo ve Muhammed. Bizim kaybedeceğimiz maç yok. İsteyen skora baksın. İstisnalar hariç. Herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm. Estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş. Selamünaleyküm Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun Altay Datlı Halil İbrahim Kayıkçı Urlalı Yiğit Çatalar Mehmet Belen Emre Atmaca Enes Alınca Hasan Çömlek bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Yiğit Can Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmanca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun Ekrem Güneş.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koşulan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşlan Yiğitcan Akgün. Aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptığım dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşlan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da, can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Şurt. Bu değerlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim, yani Maraz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde koğuşumuzun değerleri Aslan abim Samet Kır, kardeşim Samet Özsunç, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Enes Günay, Zübeyir Aküzüm, Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, C2'nin adaletini sağlayan değerli abim Şahin Engin ve dostu Mustafa Uslu'ya selam olsun Murat abi. Gece bir söz, saniyelerin bedelini seneler öder, sus ve sabret, bu değerlere Müslüm Baba'dan seneler şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim. Abilerim Samet Kır, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzüm, Berk Tuncay, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Sedat Salman, Metin Büyükcan, Burak Özkul, Derviş Uzun ve Mustafa Fidan amcam olmak üzere bu derlerim Müslüm Gürses'ten bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz, sözün bittiği yerdeyiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Berk Tuncay, başta saygıdeğer koğuş mevsullerim Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, çavuşumuz Samet Kır, daima rakibim Turgut Tokçan ve değerli kardeşlerim Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Derviş Uzun, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil kardeşim, Metin Büyükcan ve Zafer Yüksek, Zübeyir Akgüzüm, Burak Özkul'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan eşim ve suç ortam Aylam'a selam olsun. Bebekom seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol canım eşime Müslüm Baba'dan sensiz olmaz şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Samet Kır. Aleykümselam Samet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş Furkan, Özen, Bengin, Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslanım mahalle çocuğum Maraz, Sedat Salman, Samet Öztunç, Yumurcağım Enes Günay, Turgut Tokçan, Ahmet Güneş, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Burak Özkul, Zübeyir Akgüzüm, Derviş Uzun, Metin Büyükcan, Batuhan Karanfil, Kale Musto selam olsun. C1 koşuna bulunan tüm abi ve kardeşlerime Gazap İzmir'den Argo İzmir şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ahmet Güneş. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde mahalle çocuklarım olan Aslan kardeşlerim Samet Karı Samet, Özsünç Sedat Salman ve Kader Birliği yaptığım profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk Uygar Tüfekçi, Enes Güney Zübeyir Aküzüm, Metin Büyükcan, Derviş Uzun Burak, Özkul Mustafa Fidan, Ömer Yorulmaz ve T2C2'de bulunan abilerim Şahin Engin Mustafa Ustar Yakup Yıldırım'a selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK-C1'de yatmakta olan ölümsüz uygar tüfekçi, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin, Orhan olmak üzere. Akabinde aynı koğuşta kader birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Samet Kır, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Samet Öztunç, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Sedat Salman, Burak Özkul, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Derviş Uzun, Halim Mustafa, ayrıca T4A4'te yatmakta olan kuzenim Umut Hamza tüfekçi ve dostlarından selam olsun. Gece bu sözü bırakmak istiyorum. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu derdlere Murat Yalçın'dan senin yüzünden armağan olsun. Ben TK-C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Öncelikle aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özlem ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan kardeşim Samet Kır, ölümsüz uygar tüfekçi Samet Öztunç, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, aslan kardeşimiz Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Enes Günay, Burak Özkul, Berk Tuncay, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, TK-C2'deki aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Ustere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz atarız da yatarız da demesi kolay. Cezayı aldığınızda Azer'den yatamıyorum şarkısı dinleriz, dinleriz o da radyo çekerse. Ben TK-C1'den Samet Öztunç, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin, Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derleri aslan abilerim Samet Kır, Ahmet Güneş kardeşlerim, Sedat Salman, Burak Özkul, Uygar Tüfekçi, Enes Günay, Ömer Yorulmaz, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Zübeyir Akgüzü, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve 3 nolda yatan aslan kardeşlerim Bucalı, Sansar ve Ömer Kütükçü'ye selam olsun. Ve TK-C7 olan Zübeyir abimin dostu değerli selam olsun. Gece bir söz, biz yola çıktığımızı yolda bulduğumuza değişmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu C1'den Samet Kır, aleyküm selam Samet kardeşim. Başta kader birliği yaptım yakışıklı abim Dadaş, Furkan, Özen ve aslanlar aslanı canım abim Bengin, Orhan olmak üzere akabinde farklı koğuşlarda bulunan abi kardeşlerim Özgür, Işık, Sefa, Haral ve yakışıklı abim Şahin, Engin ve ona yoldaşlık eden Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emircan Kılıca selam olsun. Ve ayrıca kadın kapalıda bulunan küçük cadım kız kardeşim Sılam'a çokça selam olsun. Dadaş dayım der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla, bu canlara Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracınınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça açıkta olan babam Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Ümit Can Taşdemir ismi geçen babam ve abi kardeşlere selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere selamımı gönderiyorum. Sizleri seven dostunuz 2 nolu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Selamünaleyküm Murat abi, biz 2 nolu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Zafer Mingan, aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüste dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek isteriz. Başta boksör Ali Can Aya, Emirhan Polat, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fafi, Ozan Bayar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karabağ, Baki Ürentay abimize de çok çok selam olsun. Yıldırım Baran, Tümer, Sait Aras, bu dost ve kardeşlere selamlar olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Biz 2 nolu B7 koğuştan Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim ve ayrıca Serhat Akkaş'a da sevgiler selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu B7 koğuştan Emirhan Polat, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız başta Azat Başak, Mustafa Umut Ak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş yani Serok, Doğuş Yılmaz, Yalçın Kavata ismi geçen abi kardeşlere Ahmet Kaya'dan Selda şarkısı armağan ediyorum. Ben 2 nolu B7 koğuştan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Teyki Beyye'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Gün, Sezgin Avınca, Aydın Bıçakçı, Efe Demirci, Hasan Demirci, Şerif Subaşı, Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlara Ahmet Kaya. Sözüm şiirleri mükemmeldir. Armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz iki nolu B7 koğuşlan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koğuşlan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, Gökhan Karataş, Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasul, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezikan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkaya oğlu, Mehmet Aşık, Seymen Erişti, bu abi kardeşlere çok çok selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz şanslı doğmadık, mücadele etmekten başka şansı olmayanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Senin aracılığınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kurya, ismi geçen başta babam olmak üzere abi dostlara bin selam olsun.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamitcan Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyto Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim. Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Mişko Serhat Sayar. Abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Seher, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3, C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Namıder abim Alman Fırat Keskin, Namıder abim Meşko Serhat Sayar, abim Çamlı Kuleli, Rejo Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Kuru Çeşmeli, İbo Sayar, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mam Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yakaç, Rahatsız Baran Altında, Doğukan Akdemir, Yol Yemez, Kadir Demir, Emirdal Dura, selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fatih'im. Kader birli yaptım değerli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Börük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namı Der, Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngöre, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynıyım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynıyım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, Karanlıklar Ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı, Çetin Temel, Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu değerlere, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş, aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Baydlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Cani, bu saydığım derlere çokça selam eder, etkinden kralını tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-15 koçtan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri. Ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygardan eden koptum bu gece, tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan. Bu derlere selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar... İnsanlara virgül gibi eğilmeden ben T4A15 koğuştan

0: Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4-15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kadar mahkumlarından selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli Aytaç Ulu. Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı. Zayıflar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4-15 Koğuş'tan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, Koğuş'umuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinci oğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör. Yani temsil. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı Koğuş'ta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde Çınar Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadığım derlere selam olsun. Sizleri seven sayın Kadir Tör, namıdar timsah. Murat abi ben ikinci oğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Aynı Koğuş'ta beraber kader birliği yaptığım canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya, Hüseyin Belge, yani Cadde, Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani Yakışıklı, Mahmut Ece, Tolga Cem, Ayna Yılmaz, Ayberk Yusuf, Tutak, Tolga Resne, yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Murat abi ben ikinci oğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tösun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafiz Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadığım değerlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Arar, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir, Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur, Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin Şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşçi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodu, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğat, Tolga Yoldaş ve açıkta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-A15'ten Velat Yüce. Selamünaleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleykümselam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emir kardeşim. Burada kadar birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hijyandan bisküvüyüz, aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur. Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleykümselam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri değerli canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yeter, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin, Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko, Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin, Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçeği. Selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem

0: Dadaş, İbrahim, Meral, Tayfun, Yıldırım, Çağrı, Arslan, Nafiz, Camcı, Adem, Demir, Yusuf, Dağlı, Beynur, Demir, Vedat, Acar, Emir, Yıldırım, Muhittin, Karakaş. Tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan, Mencükek, Mehmet Ali, Dalbudak, Arifcan, Akçoğlu, Çetin, Temel, Fehim, Arı, Berkan, Bölük, Yasin, Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan, Demir Kıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A 20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta Can abim, Necati Gülen, bende sevgisi farklı olan Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık, Hakan Yavaş, Rüzgar Gözen, Gökhan Karaslan, Barış Turan ve abimiz Serdar Özcan, Burak Ceylan'ın canları Mustafa Çakır, Atakan Özü Uyanık ve Fırat Çelenk. Bu derlere Ali Kınık'tan geldim işte dostum şarkısı armağan olsun geceye bir söz. Burak Ceylan ve Batuhan Üçdemir der ki yüreğinizin yetmediği masaya oturmayın. Küçük oynar büyük kaybedersiniz ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A 20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta bulunan canlara hitaben başta iki gözüm Emir Kızılay. Kardeşlerim Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Emirhan Yula, Umut Fidan, Osman Kalkan, Muhammed Taşdemir, Umutcan Çoban, Ayhan Erez, Oğuz Toluk ve Foça'da olan Asil Çalışkan. Bu canlara selamlarımız bakidir. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktığım şarkısını armağan ediyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz. Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki sevgiden düşler kurduk, her güzellikte kurduk. Kavgada da varız, zaferde de mutlaka var olacağız. Ve selam sana da selam olsun Murat abi, Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş T2, A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz 1.0'da bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve 3.0'da olan dostum Hacı ve Sergen Acura selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hijyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 Ceon Koğuş'tan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakozu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşunu atan dost ve kardeşlerime Hijyan ve Muti'den biz kötüyüz aynen şarkı sarman olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 koğuşundan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan Keşanlı, Cumhur Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır Türküsü'nün armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John koğuşundan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşunu atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim, Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Ben 4.0 T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben 4.0 T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız, beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar.
1: Harun Tardu sponsorluğunda

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerime, kardeşlerime, ablalarıma, kız kardeşlerime. Hepinizi, hatta cezaevlerini sayalım. Şakran, sonrasında Şakran Kadın Kapalı, sonrasında Menemen, Foça Açık Cezaevi, Bergama, Manisa E tipi ve T tipindeki kardeşlerim, Buca F tipi, Kırıklar F tipi cezaevindeki abi kardeşlerim. Hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. 7.30'da açılışımızı yaptık. SMS üzerinden gelen mesajlarınızın bir kısmını paylaştım. Sonrasında kayıt mesajlarımız da bu saate kadar bir kısmını paylaştım. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Allah nasip ederse kalan kayıt mesajlarımızı her akşam olduğu gibi arada paylaşacağım. Gece takriben 12.30'a kadar WhatsApp'ı bitireceğim. Sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Sizden bir ricam var. Bilhassa SMS'ten mesaj bekleyen abilerim, ablalarım, kardeşlerim, kız kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatayım. Murat'la Gönül'den Gönül'e yaklaşık 2 haftadır 7'den sonra başlıyor. Zaten jingle'ımızı duyuyorsunuz. Hani bilin diye 7'den sonra sıralıyorum. 7.30'da Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla başlıyorum. Ondan sonra mesajlarınızı okumaya başlıyorum. Haberiniz olsun, duymayan kardeşlerimiz var. Bugün bilhassa aşağıda toplantıdaydım. Derya kardeşime mesajlar okunmamış, duymadık. Kızlarımız duymuyor, kardeşim ya da eşim duymamış mesajları diye birkaç telefon şikayeti aldım. Sonra geçtim bilgisayara bakıyorum. Çünkü okunmayan bir mesaj olmaz. Dışarıdakiler, içerideki kardeşlerimi, bazı kardeşlerimi huzursuz edecek üsluplarda yazdıklarını bile kırpıp pas geçip diğer kalanını da okuyorum ki en azından elimizde ispat olsun. Hiç okumamazlık değil. O yüzden sizden ricamdır, lütfen kardeşlerim, 7'den sonra radyonuzu açın, kulağınız radyoda olsun ki sizler için gelen mesajları ben de paylaşayım, onun vebalinin altında kalmamış olayım. Sonrasına WhatsApp'a geçiyorum. WhatsApp'tan mesajı olan kardeşlerim, sizler de, sizlerden de ricam, 7.30'da sizler de radyonuzun başında olun ki bazen SMS, bazen WhatsApp'a geçiş yapıyorum ama sonuçta Murat'la Gönül'den Gönül'e 7.30'da başlıyor kardeşlerim. Şimdi şu an WhatsApp mesajları çok çoğaldığı için belki yarın öbür gün gece 1'e kadar WhatsApp'ı paylaşacağım. Sonrasında SMS'e geçeceğim. Bilginiz olsun, bu anlık değişen bir şeydir. Çünkü herkesin mesajını eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum, duyurmaya çalışıyorum ki olur bir kardeşimiz acil evi ara der, bir hayra sebep oluruz. O yüzden mümkün olduğunca adil ve adaletli olmaya çalışıyorum. Her şeyi yaparken de kendi zamanımdan feragat ediyorum ki sizlere bir faydam olsun diye. Bilginiz olsun lütfen kardeşlerim. Bir kez daha söyleyeyim. 7'de radyonuzu açın. En azından 7 içerek geçe başlıyoruz. 7.30'da da mesajlara başlıyorum. Bilhassa SMS'ten mesaj bekleyen kardeşlerim, haberiniz olsun. Bu arada Ersin Satır. Ersin kardeşim. Kardeşim der ki Murat abi, Ersin'e söyler misin? 2-3 gündür sesini duyamıyorum. Çok merak ediyorum. Evi bir arasın demiş Ersin Satır kardeşim. Hadi bakalım, bismillah, WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla. Bir gün her şey yoluna girerse unutur bana sensiz geçen günleri Nida'yı Beyza Vural. Sabırla bekleyen yürek bilir hasret, her zerrene hasret kaldığımı. Nida'yı Beyza Vural. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Allah çok büyük, kurban oldum. Yeter ki sen iyi ol Halis abim. Sen benim kahramanımsın, nefesimsin, umudumsun. Seni önce Allah'a, sonra sana emanet ediyorum. Ve ayrıca ben önce Allah'a, sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok, biliyorsun. Halis abim, sen de bana kuşlarla selam yolla. Kalbi yüreği güzel adam. Senin o görüşüne kurban olurum. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler. Kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleykümselam Celal kardeşim. Benim için kıymetli olan aslan dostum Fırat Çelenk ve derlisi Dilek Karakaya. Bu derlere Aram Serhat'tan umut dolu bakışın, gözlerin armağan olsun. Ben Celomen. Murat abi, burada bana yol gösteren değerli abim Güney Sak ve derlisi olan Yaren Serpil Sak, Yılmaz Sak, Zeynep Sak, Zeynep Uğrak,

Sıla Zongul. Bu ismini saydım derlere. Devrim Çelik'ten Ezutu parçası Armağan Olsun. Ben T114'ten Celomen. Ben T114'ten İbrahim Taşyan. Benim için derliler başta Fırat Çelenk olmak üzere aslan dostum Celomen, Veli Çelenk, Osman Karakalpak, Berhan Teliman, Özcan Arap, Aslan Engin, Avşar, Enes Efe, Baran Aykut, Dodo, Arda Doğan derli abim Fırat Özışık, Azat Mehmet, Fatih Özışık, Serkan Yılmaz ve Kadın Kapalı'da bulunan Gülşah Kıra sizin aracılığınızla selam ederim. Ben Siverekli İbrahim Taşyan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuşundan kaleli Beşir Acar. Aleykümselam Beşir kardeşim, aynı koğuşta bulundum dostlarım. Mesut Çaylak asansörden, Ali Polat, Enes Köse, Uğur Ürüncü, Oktay Aktaş, Mehmet Güreken, Ertuğrul Eren, Ali Ecerel, aynı kampüste bulunan kardeşlerim Kadir Tör, Doğan Duman, Arif Tarlak, dostlarıma selam ediyorum. Çalan bütün şarkılar dostlarıma armağan ederim. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1 C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Öncelikle C18 koğuşunda olan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Arap Oktay, Ahmet Canalan, Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Enes Köse, Aktan Şahin ve diğer koğuşta olan dostlarım Burhan Ormancı, Ağrılı, İbrahim Bayram, Engin Kaya, Eray Deniz Oyman, Mustafa Çakır, Atamer Çelik, bu canlara selam olsun. Gültepe'li Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Bir video çekip koyduğunda yatan paşa aslan kardeşim Soner Demirci. Aslan kardeşim hiçbir şey kafana takma, burada her şey yolunda, Allah'ın izniyle en kısa zamanda çıkacaksın. Sayılı günler çabuk geçer ablam. Sen orada kendine çok iyi bak, hiçbir şey düşünme. Sana ve koğuştaki abilerime de kardeşlerime selamlar olsun. Selam Murat abi, Beyza ben. Aleyküm selam kız kardeşim. TV'deki sevdiğim Özcan yazar radyo başına. Sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı ve aklımın kaldığı tek gerçeksin. Canımın içi aklımdasın. Aklında bulunsun. İyi geceler sevdiğim. İyi yayınlar Murat Bey. Ayşen ben, sağ olun Ayşen Hanım. Gözümün nuru can parçam Beyzam, güzeller güzelim. Ben seni en çok bu saatlerde özlüyorum. Bu mesajı hangi saatte duyarsan aşkım. Gece, bu gece sana Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek şarkısını armağan ediyorum. Anneciğim Allah'a emanet ol. Şimdi şarkıları da not alacağım. Bugün onu da deneyeceğim. Kayıt mesajları. Hatta açılışta Eyüphan'dan 3 gecedir yatamadım ve ondan sonra dinleyeceğiniz şarkılar kayıt mesajlar içerisinde istenilen şarkılardı kardeşlerim. Onları da sıraladım. Dinleyeceğiniz şarkılar. Artık bu gece deneyeceğim. Bakalım inşallah şarkıları şimdi not alıyorum. Çiğdem Çiçek. Bugün deneyeceğim inşallah. Bakalım kaç şarkı çalacak programımız süresi içerisinde. Herkesin gönlü hoş olsun diye bugün bunu da deneyeceğim. İnşallah Allah mahcup etmesin. Şakran Kadın Kapalı Odalı. Biz C14 koşulan Yeliz Öğren ve Selvi Özbek. Gece bir not bırakmak istiyoruz. Belki o yoldan geri dönülmez. O yolda başkalarıyla da yürülmez. Murat abim, Azer Yıldız'dan benim sana her şeyden çok ihtiyacım var. Şarkısını çalar mısın bizim için? Ben Kadın Kapalı'dan Damla Yesmezler. Herkesin içinden gelen bir ses vardı. Kimisinin içinden gelen ses aşk diye bağırırken, kimisi aşk yüzünden. Bu ses çığırırdı. İçimden gelen sesi dinliyorum, gurur diyorum ama fazla gurur kaybettiriyor. Biliyorum Uygar Doğan'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor. Damla Yesmezler. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu eski İzmirli Özcan yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Baştaki gözüm aslan abim Ozan yazar kardeşim, Baran yazar, Berkay Özal, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, başka kurumlarda bulunan Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz Önder, Korkmaz Yücel, Nuri Özden kardeşler, Yakup Işık, Murat abi senin aracınla Kadın Kapalı'da bulunan derlime sesleniyorum. Beyza'm, ömrüm yanında olabilmek için nelerimi vermezdim, seni çok seven Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Senin aracılığın ile abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diyar Bininci, Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Atsut, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozda, İsa Aslan'a selam ediyorum. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve Özcan yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgim ve saygılarımla. Hayır, şöyle diyelim. Sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı yayınlar. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle hatırı güzel insanlara selam gönderiyorum. Baştan Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Şakarlı, Eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım,

Çağrı İşçi, İbrahim Taşan Mert, Eko Kahraman, Berkay Özel Diyar, Birinci İlhan İşta, Parlak Engin, Çiko Gürkan, Eren Kotan, oğlu Yasin Karataş, bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ ol Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Oran, Doğukan Arık, Özgür Yavuz, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Ali Çalışkan. Aleyküm selam Ali kardeşim. Şakran Açık cezaevinden. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Oğlum nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi merak etme. Biz iyiyiz. Kardeşlerin de çok iyi. Seni çok özledik. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol babam. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi, oğluma benden Uygar Donay'dan Sen Yaralı Ben Yaralı şarkısını armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abi. Sağ ol Ali kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Uyanık, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan Pekgüven, Semra Erol Gülcan, Yüksel Buse Onay, Zeynep Sak, Damla İliş. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Sizi seven Çavuş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Veli Çenek. Aleykümselam Veli kardeşim. Başlı aslan abim Fırat Çenek, benim için kıymetli değerli olan karizmatik abim Kurtuluş Şakarlı. Akabinde ağdayımız Taşkın Eleptoz, Mert Eko, Kahraman Celomen, İbrahim Taşan, Oğuz Toluk, Ali Arap Aslan, Arap Veli Yılmaz, Baran Yıldız, Ogün Özdemir, Gökhan Diker, Poyraz Sayacı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Yılmaz Güneysak, Oktay Özdemir, İbrahim Acar, Direş Berat Özgürt, Engin Afşar ve Özışık ailesi. İsmini sahip sayamadığım bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Mert Eko, Kahraman, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Sabri Kulaksız, İbrahim Taşıyan, Ali Arap Aslan, Fırat Coşkun, Baki Çaki Başkan, İbrahim Coşkun, Engin Can Balcı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Yahya Işık, Polat Utlamış, Murat Geyik, bu derli canlara selam ederim. Ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan dostum Oyun Özdemir'in derlisi Deniz Giz Özdemir'e de mutluluklar diliyorum. Can abim Murat, benim nazarımda değerli dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Can Parçam, Veli Çelenk olmak üzere Faik Temiziş, Azat Fatih, Özışık, Emir Yıldırım, Poyraz Sayacı, Gökhan Diker, Oktay Özdemir, Ozan Yazar, Veli Yılmaz, Ramazan Çatırgı, Kurtuluş Şakarlı, Doğan Duman, Vedat Duman, Emrah Duman, Uğur Bingöl, Fatih Boran, Tivit, Muhammed Aydın, Serkan Bayındırlı, Ufuk Soylu, Sedat Bulut, Burak Ceylan, bu değerli canlara selam ediyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Başkasının ışığından korkanlar kendi karanlığında parlayamazlar. Ben Fırat Çelenk, sağ olasın Fırat'ım. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, Kadın Kapalı'da yatmakta olan Valide Sultanım Nazlı Doğan, dünyalar güzelim canım annem. Şakran 4 nolda yatmakta olan Aslan Babam, kurban olduğum Fırat Doğan, Can kardeşim Ercan Doğan. Gözümün nuru annem, sen benim hayat ışığımsın. Hasretinle yanıyorum ama biliyorum ki kavuşacağımız o güzel günler çok yakın, ama biliyorum ki sabır en büyük silahtır. Tez zamanda kavuşmak ümidiyle sizleri çok seviyorum. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan her şeyim, can eşim, doğuş, kalyon. Özlemek güzeldir, sonunda sana kavuşmak varsa sevgilim. Seni çok seviyorum. Dualarımda ve her nefesimde sen varsın. Gözlerin gözlerime değene kadar kalbim sadece senin için sabredecek. Kavuşacağımız o ilk gün çektiğimiz tüm hasreti bize unutturacak elbet Dodom. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki B1'den Mübarek Toktaz. Aleykümselam Mübarek kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abilerim Gencay Üstünda, Ruhat Üstünda, Kadir Üstünda, Kadir Tör, Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Salih Dursun, Murat Özel, hepsine selamlarım bakidir. Murat abi, ben Teki B1'den Mübarek Toktaz. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım Deniz Arda Tosun, Azat Yavuz, Yunus Akça Koca, Kadir Yurteli, Ozan Dahan, Mustafa Ak, Hakan Aktaş, Mami Özgür, Ferhat Sayan, ismini sayamadım tüm abi dostlarım ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu saydığım isimlere Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ruhat Üstünde abimin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en krallığının içinde vardır bir nebze olsa da ihanet.

İyi yayınlar Buca Kırıklar. F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi ve kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım. Erhan Tan yani ETV. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Cengiz Hışırcı, Hanefi Özay'dan Eren Kastalmış, Şarun Aydemir, Eyüp Bozkurt, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım. Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Benim sana olan sevgim hiçbir sonuca bağlı değil. Bir karar değişir, şartlar değişir, zaman değişir ama benim kalbimdeki yerin değişmez. Ben seni bugün sevdiğim gibi yarın da seveceğim. Çünkü seni sadece mutlu günler için sevmedim. Hayatın zor taraflarında da yanında olmak için sevdim. Yorulduğunda omzun olmak için sevdim. Korktuğunda elini tutabilmek için sevdim. Düştüğünde kaldırabilmek için sevdim. O yüzden ne olur umudunu kaybetme. Sonuç istediğimiz gibi olursa birlikte sevineceğiz. Olmasa da birlikte sabredeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im güzel yüzüm dün konuştuk bugün de keşke arasa diye telefonda gözlerim. Ben evimizdeyim kart işini hallettim kiraya da hallettim aklın kalmasın. Yarından sonra gideceğim memlekete Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Mert'im her yeni güne seni düşünerek başlıyor her gece seni özleyerek uyuyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında yaklaşan 5. yılımız. Bana birlikte yaşadığımız tüm güzel anıları hatırlatıyor. Rabbim bizi yeniden aynı sofrada aynı evde aynı hayallerin içinde buluştursun. O güne kadar seni sabırla umutla ve ilk günkü sevgimle beklemeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum kocam iyi ki varsın. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Nasılsın ablacığım? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizler bildiğin gibi herkes iyi. Sana selamları var. Tek istediğimiz senin sağlığının ve moralinin yerinde olması. Moralin her zaman yüksek tutmaya çalış. Seni seven insanların duaları hep seninle. İçin ferah olsun. Unutma ki hiçbir imtihan sonsuza kadar sürmez. Sen yeter ki yarınlar umutla bak. Kurduğumuz her hayalde sen varsın inşallah. Güzel günlerde yine birlikte olacağız. Hiç merak etme. T3C5 canım kardeşim Emirhan. Rabbim gönlüne huzur, yüreğine sabır versin. En kısa zamanda özgürlüğün bizlere kavuşmayı nasip etsin. Her zaman her koşulda yanındayım. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Biliyorsun seni çok özledim. Çok seviyorum ablasının bir tanesi. Hasretle kucaklar gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi ben T2B18'den Barış Uzunoğlu. Aleykümselam Barış kardeşim. Abilerim Erdi Bilgi Süleyman Güneş başta olmak üzere kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim olan Cem Acar Ozan Dahan Mustafa Evcimen İsmail Bilgiç Ufuk Polat Ömer Kaçmaz Toroslu Apo Yerinci Namıder Toros Kaplanı Mehmet Ali Erbil Mustafa Akkaya Ali Rıza Gülseven İsmet Karasaç bu ismini saydığım canlara bin selam olsun. Gece Erdi Bilgiç abimin bir sözünü bırakıyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den tahliye olan Ercan Küreş. Aleykümselam Ercan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlarım Ozan Dahan, Erdi Bilgi, Süleyman Güneş, Cem Acar Toroslu, Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, İsmail Bilgiç, Mehmet Ali, Erbil İsmet, Karasaç, Ali Rıza Gülsever, Ömer Kaçmaz, Özdemir Kocaman. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ben T2B18 koğuşundan tahliye olan Ercan Küreş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan, Orhan, Namıder, Limontepe'li, Ozi, Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dadelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş. A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım.

Abilerim başta olmak üzere Oğuzhan Orhan Namıder, Limon Tepeli Ozi, Mehmet Sait Deniz Mami Varlı, Resul Pervane, İbrahim Barış kardeşlerim, İstanbullu Ece, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı, Savaş Zekeriya Aydın, Furkan Karsızı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Bizi 3 nolu John 2 koğuştan Hakan, Vural ve Eren kast almış. Aynı kurumda ve başka kurumda bulunan abilerimize, kardeşlerimize hitaben Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Fırat Acıbuca, İbrahim Aktaş, Salih Can Kayatürk, Ahmet Gürçin, Abdullah Nurdan, Şerif Çardan, Volkan Vural, Yusuf Gürçin, Ömer Otçeken, Yasin Aksoy, Ekrem Birlik, Şemsettin, Aslan Aksel, Berk Varol ve ismini sahip sayamadığımız bütün canlara selam eder Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısını armağan ederiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu John 2 koşulan Fırat Acıbuca. Aynı kurumda ve başka kurumda bulunan abi kardeşlere hitaben Emre Duman, İbrahim Aktaş, Hakan Vural, Yasin Aksoy, Eren Kastalmış, Salih Can Kayatürk, Ekrem Birlik, Salih Can Birlik, Efe Uz, Şenol Bulut, Sönmez kardeşler, Cen Ego, Cemil Can Tuncer ve sesimizin ulaştığı bütün canlara selam edin. Bütün çalan şarkılar tüm dostlarımıza armağan olsun. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Ahmet Kaya'dan şiire gazele umarım bu şarkı sana ulaşır ve yüzünde kocaman bir tebessüm olur. Seni bekliyorum, hep de bekleyeceğim. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Ferhat Arslan'a Yıldız Silve'den bir benim ol, umudunu hiç kaybetme. O güzel gün geldiğinde bütün bahset bitecek. Bu şarkı seni ne kadar çok sevdiğimi anlatan küçük bir hediyem olsun. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. T1C8'de bulunan Adem Kocapınar'a bin selam olsun. Seni seviyorum canımın içi. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Tuğba Başaran, bildiğin gibi değil, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John 4'ten İbrahim Bilik. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Sürmeneli, Tahsin Buğra, Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, İbrahim İmrak, Resul Doğan, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, Şükrü Büyüktalaş, Ferdi Zeylan, Ekrem Uzun, Ali İbru, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, Emirhan Yıldırım, bu derlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan en başta olmak üzere dayım Kenan Kaya, kuzenleri Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emirhan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere Beyt Hocan'dan her tış dünya fani armağan olsun. Erhan Teker'e de selamlar olsun. Abicam ben kadın kapalı B11'den Buse Işık, T1 John 7'den Muhammed Sayın, Eray Deniz Oyman radyo başına. Mami aşkım, bu Eray İlayda'ya aşk konusunda geriden geliyoruz ama Buse ve Mami'yi geçebiliriz demiş. Tatlım biz zirvedeyiz, geçebileceğiniz yer yok ama istiyorsanız size de zirvede küçük bir yer ayırabiliriz. İlayda Canlı, Eray Deniz Oyman çiftine meydan okuyorum ve mutluluklar diliyorum. Şakran Kadın Kapalı'dan Bahar Dündar ben. T4B2'den İbrahim Dündar radyo başına. İvom seni çok seviyorum. Faksların geldi. Cevap yazdım. Ben iyiyim, beni merak etme. Senin varlığın beni iyi ediyor. Seni çok seviyorum. Hemen şunu sessizliğimizi bir canlandıralım. Ben T2A4 koştan Foçalı Serhat Küçük Namıder Tapik Dayı. Kardeşlerim Fatih Etingu, Mertcan Karayüz, Artan ve İlhan Özdemir. Kardeşler Yeçan Demirtaş, Ali Baraç Koçlan, Ömer Can Kemerkaya, Bülent Dernek, Erkan Ulukan, Cihan Sert, Haktan Akba, Ahmet Bereket Bucalı Okan'a selam olsun. Değerli kardeşim Mertcan Karayüz'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Adam olmak bir gruba dahil bir duruşa sahip olmaktır. Ve selam Foçalı. T2A4 koğuştan Adnan Efe Özdemir'ime. Umarım radyonun başında denk gelirsin bu sözlerime sevgilim. Birini bulmakla birbirini bulmak çok farklıdır derler. Ben sende kendimi buldum ve kaybetmeye de hiç niyetim yok. Yıldızlar kadar sonsuz sevgim. Özgür günlerde görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Solum sana, sonumuz Allah'a emanet.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakrantı ekibi 18'den Erdi Bilgeç. Aleykümselam Erdi kardeşim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere. Abim Şahçıyan Kurt dostlarım. Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çektar Bakır kardeşlerim. İsmail Bilgeç Ali, Enes Agirman. Ahmet Kortak, Ferhat Turgay, Aslan kardeşim, Ozan Dağhan, Mami Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim. Sağ olasın Erdim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B 18 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere. Kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Oğuzhan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat, farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimi sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Sana da sağ olasın Ömer kardeşim. Bir mesaj da okuyayım. Sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkınan'a Sindi bebeğim. Aldım nefesim. Mektuplarını aldım. Yazan ellerine kurban olayım. Boyuna postuna hayran olayım. Güzel karım benim. Ceylan'ın yanındaki Asena, sen de inşallah iyisindir kardeşim. Sen de sıkılma, her şey oluruna bırak kardeşim. Allah seni de ailene kavuştursun. Müslüm Gürses'ten şimdi sen neredesin, ben neredeyim şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan'ım güzel gözüm, mektubunu aldım. Yazan ellerine canım feda olsun. Senin omuzuna konacak sineği bile, senin omuzuna konan sineği bile ateş ederim. Ben, sen benim en kırmızı çizgim. Her ne kadar ben seni kızdırmış olsam da kalbimde ve zihnimde varsın. Ceylan Taşkıran, Asena. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, Aslı Tunçlar teyzem, Ayvalık'ta yatan Sevgi Özcan teyzeme, sizi üçünüzü bir rüyamda gördüm. Sizler benim her şeyimsiniz. Her ne kadar birbirimizden ayrı kalsak da birbirimizin kalbi birbiri, bunu bilirim. Not Ceylan Taşkıran, sen de benim nefesimsin. Senin attığın adıma sorgusuz canımı veririm. Seni çok severim İsmet Deveci kardeşim. Senin de ellerinden öpüyorum. Baba Saffet, senin de ellerinden öperim. Asena kardeşim, seni de Allah ailene kavuştursun. Sizi seven Veli Deveci, saygılarla Murat abi. Sen de benim başımın tacısın. Velim, selamını aldım. Estağfurullah. İki gözüm. Veli Deveci kardeşim, selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de seni seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bir de Ceylan kardeşim, dün Veli'nin doğum günüydü. Senden doğum günü mesajı aslında göndermen gerekiyor. Seni bu kadar çok seven kardeşime. Bir iki güzel şarkı, bir çay molası, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimentepe'den Yunus Emre Küçük Coşkun ve Çamdibili Tayfun Geyik. Aleykümselam kardeşlerim. Benim için derdi biri o kadar da kıymetli olan Aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Murat Geyik, Murat Can, Doğanay, Sarı Oğuz Toluk, Furkan

Gayri, Cüneyt Bulut, Eren Ateş, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Mafya, Sedat Ulu Hasan, Yüksek, Murat Can, Tan, Gattar Acar, Reşat Gürdal, istisnalar hariç bizi tanıyan tüm kayda değer dostlara bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, aleyküm selam Yunus kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut'a bin selam ederim. Canım eşim dert ortam Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım Ebru, benim bu dünyada en güzel duamsın. Etrafımda çok mermi patladı ama ben bir tek sana vuruldum aslan karım benim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun, canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru, oltalarda unuttum tutsaklığım, düşüncelerde saklı özgürlüğüm, tetikte bekleyen öfkem var benim. Tüm sahte dostlarıma verilecek hesabım, geleceğe dair umutlarım var benim. Seni çok seviyorum aslan karım, sen benim her şeyimsin. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Yalnız Yunus, kelime hatası var bence. Ne diyor? Tüm sahte dostlarıma verilecek hesabım, geleceğe dair umutlarım var benim. Yunus, yanlışlık yok mu sence burada? Ona göre bilgin olsun kardeşim benim. Şimdi T3B3'ten kardeşlerim, Serdal kardeşim, sonrasında Sadun kardeşim, Sadun Şimşek kardeşim, hemen akabinde Berkant Zengin kardeşim, hanginiz duyuyorsanız diğer Eruş kardeşlerim. Yarın Allah nasip ederse Berkant Zengin kardeşlerim, T3B3'teki kardeşlerim, yarın bugün ablamız mesajları göndermiş 5 tane. Yarın Allah nasip ederse kayıt mesajlar içerisinde paylaşılacak. Hatta ablam demiş ki kardeşim geç okursan dinlemiyorlarmış. Rica etsem 9 gibi okunur mu? Yarın inşallah kardeşlerim, T3B3'teki abi kardeşlerim, yarın mesajlarınız kayıt mesajlar içerisinde. İnşallah erken saatte paylaşılacak, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Koca adam kurtuluşum, yarim yokluğuna alışmak değil, bu sadece yokluğunla yaşamayı öğrenmek, görebilsen kalbimin her atışında hala senin adın var Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam kurtuluşum, gözümün daldığı her yerde sen, aklımın kaldığı her anda yine sen varsın. Bu özlem içimde hiç sönmeyen bir yangın gibi, seni çok özledim, sevdiğim hem de çok. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sıla Duman, aleyküm selam kız kardeşim. T2'de yatmakta olan Engin Afşarım, hani diyor ya şair, umut içimde bir yerde ama içimde her yer her yerde. Öyle işte, ama biliyorum ki çok az kaldı, yarışmak isteyene de spor olur ya. Kasmayın fazla, elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abim, nasılsın? Abim iyisindir inşallah. Ben Emir, aleyküm selam Emir kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım. Aynı kurumda yatmakta olduğum Can abim Aydın Bıçakçı, Can kardeşim Şerif Subaşı, selamlarımı iletiyorum. Bizim dualarımız var, ümitlerimiz var, ol deyince olduran Rabbimiz var. Sizleri seviyorum, Allah'a emanetsiniz. Murat abicim hayırlı akşamlar. Emircim bugün daha iyiyim anneciğim. Anneannen yanımda, sıkıntı yok, merak etme. Perşembe günü doğum günün, ilk defa yanımda değilsin. Ah annem ah. Perşembe günü 4'te ara bir tanem, ne olursa olsun. Nerede olursan ol, her zaman yanındayım, arkandayım, seninleyim. Allah hepimize yardım edecek. Bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Sercan'ıma ve tüm koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Birbirinize emanetsiniz. Şakran T2'de yatan hayatımın odak noktası Ertuğrul Gürgür. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin bende. Her şeye rağmen her şeyinle her şeyimsin kalbim adam. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım evdeyiz, merak etme. Yarın erken ara, gıdaya gitmem lazım. Seni çok seviyorum. Öptüm sol yanından. Şakran açık cezaevinden ben, karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mert Can Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlarıma selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Şakran açık cezaevinden ben, karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Burak Kinci, Serkan Fırtına, Cengiz Bölükbaşı, Direj Mertcan Silim, Azat Sürer, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Mevlüt Özdemir, Go Serhat Ekin, Can Diktepe, Serkan Demir, Oktay Düzenge. İsmini saydım sayamadım, tüm abi dostlara selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi.
hemen sayfamızı yenileyelim. Murat abi hayırlı akşamların olsun abim, umarım iyisindir. Ben E tipi Kapalı'dan Mustafa Köse, aleyküm selam Mustafa kardeşim. Kadın Kapalı C4 Koşna bulunan nişanlım Şükran Uyar'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ve yıl dönümümüzü kutluyorum. Abi bu notumu da iletirsen anons ederken ve bir kez anons edersen bize uzaktan yakın etmiş olursun. Allah senden razı olsun. İyi geceler. Estağfurullah kardeşim benim. Sağ olasın Mustafa Köse kardeşim. Evet, Kadın Kapalı C4 Koğuşu'ndan Şükran Uyar kardeşim. Muhtemelen duymuşsundur Mustafa Köse kardeşimin okuduğumuz mesajını. Tamam, şunu açalım. Evet, Keko Suat'ın da mesajını hemen okuyalım. Öncelikle Badir Patir Çin'de yatan teyzem oğlu Ağday Taşkın Eletos, sizlere sevgiler selamlarımı gönderiyorum demiş Keko Suat. Canım kardeşim, iyi yayınların olsun kardeşim, senden bir isteğim var. Öncelikle tüm kader mahkumları, çocuklardan büyüğüne kadar. Kardeşim yanımda Karabağlar Pırlanta Kafe'nin sahibi, aynı zamanda kardeşim Aliş oğlu Zafer Can ve taksiciler kralı Erhan kardeşim var. Sana Taşkın gitmiş Aydın Çin'de. Benim canım yeğenim Fırat Gezgin. Canım yeğenim Keko Murat, oğlum Keko Fırat'la çok selamlar söylersen mutlu edersin abini. Artı yeğenim canım benim Aliş'in de güzel yeğeni Zafer Can. Öncelikle Fırat Gezgin amcama, Keko Murat, Keko Fırat Öztaş denen amcalarıma selamlar olsun. Ayrıca Konya'da yatan canım kadar sevdiğim kardeşim Şehmuz Gezgin'im. Belki duymazsın ama kalbimizde, gönlümüzdesin. Seni çok seviyorum demiş Keko Suat. Keko Suat'a da buradan sevgiler, selamlar. Hemen bir kez daha yenileyim sayfamı. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, sevgilim iyiyiz, bir sıkıntı yok. Sen kapattıktan sonra Kemal ile Muzo geldi, oturduk, sana çok selamları var. Hünkar'la konuştum, babamı çok seviyorum, çok öpüyorum dedi. Sen iyisin inşallah sevgilim. Bu arada yanındaki amcanın kızıyla konuştum. Kart numarasını atması lazımmış, sana versin, yarın ararsın beni. Seni çok seviyorum, her şeyimsin Savaş'ım. Savaş Aktaş, sen benim limanımsın, sen benim seçimimsin, sen benim huzurumsun. Ruhumun evinde hissettim.

Saatler değil, yıllar geçse gözümden yaşlar değil, kanlar aksa uğruna dünya değil, canım gitse seni sevme yeminim var aslan kocam, icap eder mi beni sensiz koymak şarkısı armağan olsun. Şakran T3 B9'da yatmakta olan Necip Takar'a en büyük ceza sensiz geçen günlerim. Kavuşacağımız güne kadar kalbimdesin aslan kocam. Sabır en büyük silahın olsun elbet. Bir gün iki gözüm Azerbaycan'dan ilk fırsatta sana gelmek isterim. Ben 3 nolu B9'dan Serdal Aykurt, öncelikle selamun aleyküm Murat abi, sana aleyküm selam Serdal'ım. Kadın kapalı olan Sarı Pınar Cuhalı, nasılsın, iyi misin, umarım iyisindir, her şey yolundadır. Sana bir şey diyeceğim. Kardelen'i hemen ara. Yarın telefonu açsın. Öğlenden sonra onunla işim var. Söylersin telefonu açsın. Yıldız Silbe'den gülün parçası sana armağan olsun. Seni seven Şeyto. Dünleri toprağa gömmezsen yarınlar çiçek açmaz kendine. İyi bak, öpüyorum seni, sarım. Murat abim selamünaleyküm, ben kadın kapalıdan Pınar Cuhalı, aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle kaymakçıda olan canım kanım yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt namı der Şeytom. Özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yeksek, Buket Gönül, başka koğuşlarda olan kardeşlerim Yaren Duygulu, Dilo Biter, sizleri seviyorum. Yıldız Silbe'den Kardelen şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı, geceye bir söz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin çünkü vazgeçenler daima kaybedenlerdir. A15 koğuşundan sevgili eşim Yusuf'a dualarım seninle. Güçlü ol, umudunu kaybetme. Oğlun ve ben seni hasretle bekliyoruz. Seni çok seviyorum aşkım. A15 koğuşundan eşim Yusuf'a. İki nolu T6'da yatmakta olan oğlum Sedat Göçmez. Anneciğim sen gelince her şey düzelecek inşallah. Hiç kimseyi takma kafana. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle inşallah, öptüm.

sayfamızı açalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Emir Kızılay. Telefon yasam olduğu için ses kaydı atamıyorum. Dün buradan doğum günümü kutlayan tüm dost abilere sevgi ve selamlarımı iletirim. Sizleri canı gönülden seven dostunuz, kardeşiniz Emir Kızılay. Şakran Teviş Taylan Ozan denli aşkım. Avukatlarla görüştüm. Aradığında güzel haberlerim var. Nazar değmesin diye şu anda söyleyemiyorum. Aramanı bekliyorum. Şakran Teviş Taylan Ozan denli. Sen ellerim isterken ben yüreğimi bıraktım sana. Yetmez mi? Ey gönlümün sol yarası. Aklıma koydum seni. Aklım almadı. Kalbime koydum seni. Sana doymadı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Halil Aksu. Aleykümselam Halil kardeşim. Şakran Teviş'te yatmakta olan aslan abim Taylan Ozan denli. Bir şeyi kazanmak için her şeyi kaybetmeyi göze almalısın. Biz gençliğimizi göze almışız. Dahası var mı? Yol kararında elveda diyen bizden değil. En kısa zamanda bizimlesin. Allah'ın izniyle kardeşlerim seninle sonuna kadar. Sonunun ne olduğunun önemi yok. Allah'a emanetsin Taylan Ozan denli. Abi ben B11 koğuşundan Betül Duran. Dün Batuhan Meraklı'dan gelen istekler canımı sıkacak şekilde kasıtlı ve bilerek atıldı. Batuhan Meraklı'dan gelen hiçbir isteğin okunmasını istemiyorum. Bu konuyla ilgili hakkını helal et abim. Batuhan Meraklı ile hiçbir alakam yoktur. Bunu bilmesini isterim. Şimdi Betül kız kardeş, attığın dün akşam mesajın vardı. Ben o mesajına binaen Derya, belki duymamışsındır. Saat 7.30 muydu? 8'e çeyrek kala bu anonsu bir daha yaptım. Çünkü 39.69'dan da mesaj atmıştın haklı olarak. Biz ne yaptık? Akşam Derya'yı aradım. Dedim ki kardeşim bu şahsı ulaş. Bu kardeşimizin rahatsızlığını dile getir. Lütfen bugün itibariyle bir daha bu kardeşimize mesaj atmaması gerektiğini kendi rızasıyla söyler misin dedim. Tamam abi dedi. Sonra belli bir süreçten sonra kardeşimizle görüşmüş. Hem özür dilemiş, bir daha kendisine kesinlikle mesaj atmaması gerektiğini de söylemiş. Konu kapanmıştır. Betül Duran kız kardeş. Ben anons ettim ama muhtemelen duymamışsın. Böyle tahmin ediyorum. Haklısın. O kardeşimiz de özrünü diledi. Sonra Derya bana yazdı. Akşam gece anons edecektim. Kafamız yorgundu. Unuttuk. Bugün senin mesajına denk gelince 39.69'da. O anda da

0: söyledim. Senin haklılığını, ki o da söyledi kardeşimiz. Bilgin alakan yok. Sonra Maviş kardeşimin mesajını okudum. Ve Maviş kardeşime dedim ki acele etmene gerek yok. Çünkü kız kardeşimle ilgili bir sorun değil bu sorun. Dedik ama takdir Maviş kardeşimizindir. Benim bir koşun olan Betül Duran bazı insanlar yanındayken değil yokluğunda ne kadar değerli olduğunu gösterirsen de bizim için öylesin. Zaman ne kadar uzun görünürse görünsün gerçek bağlar mesafeyle kopmaz, güzel günlerin geleceğine inan, biz buradayız. Hayırlı akşamlar Murat abim, sağol kız kardeşim. Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, yolumuz ne kadar zor olsa da her zamanki gibi yine kavuşuruz. Taraf şöyle diyeyim. Yine kavuşan taraf biz olacağız. Nasibinle imtihan olmadan kavuşamaz mısın? Kader bizi hiç kolay yazmadı. Yana yana çok savaştık. En güzel günler bizim olacak Aydın'ım. Sen aslan gibisin, ben de seni aslan gibi bekliyorum. Önce Allah, sonra kendine emanetsin. Seni çok seven yoldaşın. Aydın Bıçakçı, can eşim. Demir kapılar hasreti büyütür, sevgi eksiltmez. Güçlü ve dik durmayı senden öğrendim. Şimdi seni beklemeyi öğreniyorum. Sabrın kılıcın olsun Aydın. İyi bak kendine, seni çok seven yoldaşın. Merhaba Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Dağ değişse de yankı değişmez. Yer değişse de karakter değişmez. Kurt köyünü değiştirir, huyunu değil. T1'de yatan oğlum Can Parem Cesur Bayhan Aslan Yerim Suat Altsoy'a da çok selam olsun. Mayın tarlasını çalarsan sevinirim abi. Murat abi, B9 koğuşuna Kadife Kale'den ablam Kürt Hülyam radyo başına. Ablam kurban oldum, o kadar güzel ve asilsin ki Allah'ım iyi ki senin bacımın ya da canımın içi, seni çok seviyorum ben derdim benim. Gülümsedin galiba sen. Gülünce ay daha bir güzel parlıyor. Çünkü seni kocaman öpüyorum kalbimin diğer yarısı. T1'de olan yeğenlerim Cesur Bayhan ve Suat Altsoy'a da çokça selamlar olsun. Ben Yusuf İvak, gözümün nuru Başak İvak, canım karım. Allah nasip ederse annem yarın sana ziyarete gelecek. Hem kuşu getirecek, hem istersen yüzükler için dilekçe ver. Hem parmağına göre küçültür, hem de ikisini bir yapar daha güzelini. Sana haftaya getirir, seni sevdiğimi unutma bir tanem. Ben Yusuf İvak, kainat güzeli ömrüm Başak İvak. Ben seni yanımda istediğim kadar canımı bedenimde istemedim ve öz ve tek kardeşim Semih Özgül Yay, yeğenim Eylül Özgül Yay, derli büyüğüm Erdi Günay ve derdisi Bariye Günay, sizlere de selam olsun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım ömrüm, son gün diye denizden çıkmadı çocuklar. İyiler, baba da geldi, bir sorun yok, aklın kalmasın, seni çok özledim, Allah'ıma emanet ol ömrüm, seni her daim çok ama çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. İnan ki cam gibi çocuklardık, silselerdi. Onlar kırmayı tercih etti. Siz biz de kesmeyi Murat abi. Tefo Seko, aramam sormam şarkısı ricam olur. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Bakacağım inşallah, varsa bunu da alacağım liste kardeşime. Ben Gökhan Ergül, geceye bir söz, fedakarlığında bir sınırı var. Ben günah defterimi sende açtım, unutma. Balığa denizden başkası azaptır. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Biz Gökhan Ergül ve Gökhan Dinçer, hiçbir zaman gökten gül yağmaz, unutma. İnsan hayatı insan hayalidir. Bu hayatta hayal ettiğin müddetçe yaşarsın elbet bir gün, sevgilerle Gökhan Ergül. Güzelleştiren güzel insan Murat Bingöl. Ben A5 koştan cam dibi de bu Senur Çevik. Çaktandır kıldan özü. Öznur Kalli, Şehriban Fidan, Belgin Durak, Nazlı Aydın, Diyarbakırlı Şiko, Çimen Tepeli, Ayşegül, Ayşe Kurt, Seda Canbaz, Gülay Soy Gezer. Yasemin Başaran, Aslı Aydın, Gamze, Nazire, Eker, Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısı, ismi geçen derlere armağan olsun. Not Aslı Aydın ve Zozan abla, annemi arar mısınız? Şeffaf insan Murat Bingöl, ben A5 koğuştan çam dibili Buse'nur Çevik ve en kıymetlilerim Mardinli güzel Şehriban Fidan, Diyarbakır'ın gülü Öznur Kalli, C8'de bulunan Can Özüm Yağmur Türk ileri yani Zozan. Gece bir söz bırakıyorum, hayat vurur ellerimize kelepçe, gözümde canlanır istediğim sahne, müebbet bile yazılsa kaderimize, hayata inat kaderine gülümse, sevinçek sebepsiz ayrılık şarkısı, ismi geçen canlarıma armağan olsun.
1: Ben TK4'den tahliye olan koğuş mühessili reis Vanlı Furkan başta Foça açıklığı atan değerli abilerim Sezer Erol Cevdet Kalkan Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptığım Bülent Dernek Adnan İlhan Özdemir kardeşlere 15 koğuştan Botan Kartal kuzenime selam olsun. Aslandan kurban olmaz biz aslanız aslan. Ben TK4'ten tahliye olan koğuş mühessili reis Vanlı Furkan başta Foça açıklığı atan değerli abilerim Sezer Erol Cevdet Kalkan Suat Yıldız'a selam olsun. Koğuşumda yoldaşlık yaptım Bülent Dernek Adnan İlhan Özdemir kardeşlere 15 koğuştan Botan Kartal kuzenime B12'den Alaaddin Önder'e selamlar olsun. Aslandan kurban olmaz biz aslanız aslan. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında bir güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmı, takriben hepsi 15 dakika. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emir Kızılay. Aleyküm selam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kızılay, kanım Süleyman Can Gültekin yani Cane olmak üzere değerli canlar Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Bayraklı'dan Maviş Ali, Tırpan Raşit, Atan Rezan, Bakır Velat Çelik, Ali Kemal Gürcan, Fırat İmrak, Furkan Satan, bu değerli canlara selamlarım bakidir. Gecede bir söz ben bırakayım abi. Biz deplasmanına bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ ol Emir kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emir Kızılay. Benim için değerli canlar Yiğit Yılmaz, Cengizhan Öner, Seyit Ekinci, İlhan Karakay, Muhammed Kaplan, Soner İl Kılıç, Ahmet Uygunar, Apo İlva, Tuncay Kanat, Kurtuluş Şakarlı, Polat Denerli, Ahmet Salçın, Rüzgar Özdemir, bu değerli canlara selamlarım bakidir. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim, sağ ol Emir kardeşim. Hemen bunu da okuyayım. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan can eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu, hayatımın anlamı. Sesini duydum çok mutlu oldum. İnşallah haftaya cuma günü seni göreceğim. O zaman daha da iyi olacağım. Kokum burnumda tütüyor. Kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Seni kocaman öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Seni deliler gibi seven karın Aleyna. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Gözlerin gözlerimden sakın, gözlerin gözlerime lazım. Gözleriyle gözlerine bakanı gözlerimle gözlerini oyarım. Seni çok seviyorum aslan kocam benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Aleykümselam Emrullah kardeşim. Senin aracılığıyla kadın kapalı belki koğuşuna bulunan canıma candan kadınıma. Hasret Korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve sağlıklısındır. Canıma Hasret Korkmaz'ıma. Ay Hasret şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sayan adamın Emo Korkmaz. Murat abim ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Abi senin aracılığıyla kadın kapalı cezaevi belki koğuşuna bulunan ömrümün sahibi Hasret Korkmaz'a Uygar Doğanay'dan gözlerin gözlerimi ateş ediyor armağan olsun. Seni canı gönülden seven sayan paşan Emrullah Korkmaz saygılarımla. Bir güzel şarkı sonrasında. Şöyle yapalım. Evet, bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerimle. Takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka'lı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyaka'lı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyaka'lı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı.

Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız. Vesselam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan can kardeşim Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz İbrahim Tatlıses'ten iki gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğin T2A15 koğuşunun adaletini sağlayan Buca Ada Tepeli Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Porsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Farhat Arslan. Benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı Farhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Farhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İbrahim Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve Cino Burhan kardeşlerime. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Farhat Arslan, Mami Tutkun, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah, Öncü Yoldaş, Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, hayatı kurallarıyla yaşarsan ezilirsin, kendi doğrularınla yaşarsan ezersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse, aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Oktay, Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı, Kadir'e, ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum, hayatımın anlamı, ben seni bir ömür koşulsuz beklerim, sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter.

B3 koğuştan zımba azcan yatmaz, aleyküm selam azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mari Acar, namı der ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş'te Sinanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım, kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tadın ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İslamba, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba azıcan yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa Tilki, Tahir Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç Oral, Osman Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba beton.

Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu Ayyarımı Koğuş'tan Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Buradan senin aracınıyla aynı kampüs ve hapishanelerde bulunan canlarıma hitaben. Başta kardeşlerim Cengiz Özen, Muhammed Aratan, Ramazan Yıldız akabinde abilerim. İshak Ünal, Ömer Ünal, Fikret Baltacı, Savaşkaya, Erhan Teker, Beşo Aydın, Can Camgöz, Fırat Baltacı,

Enes Yılmaz, tüm bu derlere Ahmet Kaya'dan yıllar oldu oralardan çıkmıyorsun şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, Barış Duran der ki biz yüreğimizin namluya sürdük, patlamazsa tetik utansın ve selam Murat abi, tüm bu canlara ve sana selamlarım bakidir Barış Duran. Aleyküm selam Barış kardeşim. Murat abi ben T1A20 koğuştan Barış Duran, başta Can abim Necati Gülen, Burak Ceylan koğuşumuzun iki gözü Batuhan Üçdemir, Yusuf Ceylan, Rüzgar Gözen, Çam Debili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Etem Kartaltepe, Gökhan Karaslan, Erdoğan Dikmenoğulları, Azat Kaçmaz ve abimi Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir Batuhan Üçdemir ve Burak Ceylan der ki kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir, kurt kışı geçirdiği yediği ayazı unutmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A20'den Karşıyakalı Gökhan Karaslan yani Maviş, aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşumuzda bulunan canlara hitaben başta Necati Gülen, Burak Ceydan, Batuhan Üçdemir, Barış Duran, Çamdebili, Emrah Gürbüz ve Çamdebili, Yasin Açık, Hakan Yavaşhane, AK-47, Çamdebili, Sarı, Oğuz Soluk, Dayı Muhittin Çalışkan, abim Yavuz Çelik ve Çağlar Çakır. Bu dostlara ve abilere selamlarım bakidir, sana da selam olsun Murat abi. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Gökhan Karaslan, aleyküm selam Gökhan kardeşim. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşlar'ın Aslan oğlum Küçük A Arman Eleftoz, iki gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğit Çankara'da, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahcihan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmezler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayınman ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Refox, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan Yılmaz, Kenan Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan Şanlı, Vedat Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl.

sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oda tetibinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım. Dostlarım Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum. Dostlarım Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İvo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta T219'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Söyle, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruşaylı Atakan Ecellioğlu, Kader Birliği yaptım. Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal, dostlarım Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım Aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Müker abim Ramazan Çetin, Foça açıkta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren Aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı. Armağan olsun.

Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle ben T1B9 koşuna bulunan Mehmet Uygunar. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koşun adaletini sağlayan dostlarım Ferhat Bayram, Selçuk Ok, Fırat Bardakçı, Baran Küreş, Fırat Çelik, Oktay Özdemir Seçkin, Ok, Azat Yatmaz, Tolga Uygunar, Ahmet Durmaz. Kul hesap yapsa da Allah'ın dediği olur. Uygar Donay'dan Islak Sokak. Murat abi ben T1B9 koşulan Mehmet Uygunar. Canım karım Damla Öztütüncü. Çocukluğum bir tanecik karım, çocuklarımın güzel annesi, az sabır. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. İşte o gün bizim zaferimizdir. Elbet bir gün her şeyim. Seni çok seviyorum. Bu dünyada en derdi Yıldız Silva aklım. Hep sende armağan olsun. Heradan selamlar. Emre'ye söyledim parayı gönderdi. Ben de öğlenden sonra denetimlerim vardı. Onları hallettim. İşler güçler yani. Umarım gelmeye ikna eder. Ona göre sen de işlerin hakkında fikrin olur. Bugünler geçer inşallah. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm. Nasılsın Murat abi? Ben o gün Özdemir. Aleykümselam o gün kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım kardeşim benim. Kadın kapalı B1'de olan prensesim Deniz Giz Bebek Özdemir radyo başına. Bu şehir aşk adına hikayeler dinlemese de her ne kadar İstanbul'da uzakta olsak biz seninle Roman Parkı'nda el ele tutuştuğumuzda tüm İstanbul bizim aşkımızla yankılanacak. Bugün de ise o gün geldiğinde elbet bir gün sevdiğime el musluğu seni kalbime yazdım armağan olsun. Ben İstanbul'da o gün Özdemir Aslan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sana fakslar çıkardım. APS attım inşallah. Hepsi ulaşmıştır. Mahkemen iyi geçecek. Özgürlüğüne kavuşacaksın. Acı olan sabrın tatlı olan meyvesini alacağız. Ben her zaman ne olursa olsun seninle. Allah'ıma emanetimsin. İyi ki varsın. Linet'ten meğerse gizime armağan olsun. Ayrıca Fırat ve Çerenk. Yanlışlık var. Fırat Çerenk diyelim. Evet. Ayrıca Fırat Çerenk ve derlisi Dilek Karakaya. Aşkın şivesi armağan olsun. Ben İstanbul'da o gün Özdemir, başta benim için değerli olan canlar dostum Oğuz Toluk. Sarı çam dibili sarı, yok niye böyle oldu o gün? Düzeltelim hemen şurayı. Ben İstanbul'da o gün Özdemir, başta benim için değerli olan canlar dostum Oğuz Toluk, Aslanlar Aslanı Fırat Çelenk, Mert Eko Kahraman Çaki Başkan, can dostum Cüneyt Vargün abim Burak Karadoğan, Aslan kardeşim Muhammed Öztürk yani Maço, Baran Aykurt, Ercan Bali, Murat Canpak, Varol Yerküren, Selami Sekmeç, Ecevit Kalkan bu derlere bin selam ederim. C7'de olan dostum Ferhat Turgay selamını aldım. Sen de seviyorsun. Allah'a emanet ol bu derlere Ahmet Kaya'dan dardayım. Yalanım yok şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi nasılsın? Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım kardeşlerim. Başta canlarım o gün Özdemir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Mert Eko kahraman olmak üzere dostlarıma, canlarıma selam etmek isterim. Abilerim Serdar Önde, Şenol Başkut, Yasin Açık, Çaki Başkan, Salih Yılmış, Burhanettin Kansız, Atakan Öz Uyanık, Bitlisli, Hüseyin Sezgin, Emrah Gürbüz, Murat Canpak, Mino, Mevlanalı, Dedo. Bu derlere bin selam eder. Gece şöyle bir söz bırakmak isterim. Menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar yanınızda olanlar gerçek dostlardır. Çamdivili Sarı Oğuz. Ben T1-14'ten Çamdibili Sarı Oğuz, benim için derdi canlar olan abilerim Serdar Öndeş, Yasin Açık, Şenol Başkut, dostlarım Fırat Çelenk, Veli Çelenk, o gün Özdemir, kardeşlerim Ali Arap Aslan, Özcan Arap Aslan, Melih, Hacı İbrahim Taşan, Nurullah Türkmen, Burak Ceylan, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Tayfun Geyik, abim Murat Kaya, Ruhat ve Kadir Üstündağ'a bin selam ederim. Şeytanlık yapmasını bilen taşlanınca şikayet etmeyecek ben Çamdibili.

0: Dibi de sarı olur. İyi yayınlar benim canım abim Murat Bingöl. Seni çok seviyorum abim, su söylememe gerek yok, biliyorsun zaten. Ayrıca sen hayırdır maşallah, keyfin yerinde, eller üzer senin, şarkısı sana gelsin abim demiş Gizem Doğan kardeşim. Gizem hoş geldin. İnşallah duyuyorsundur. Sana da sevgiler selamlar kardeşim benim, sağ olasın. İyi akşamlar Murat abim, iyi yayınlar. Buca Kırıklar, yüksek güvenlikte yatmakta olan canım babam Halis Değirmen'e gülerek anlatacağımız o kadar çok anım var ki hafızamda kayıtlı. Günlerde anlatsam bitiremem, günlerce anlatsam bitiremem. Seninle beynimi ve ruhumu dolduran yüzlerce hatıra. Zamanla devleşen, seninle anlam kazanan hikayeler. Seni çok özledim canım babam. Allah'ım seni tez zamanda bizlere kavuştursun oğlun Engin. Murat abi, şu dağlarda kar olsaydım çalar mısın babama armağan olsun. Aleyküm selam Engin'im, sağ ol kardeşim benim. Hadi sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir söylemez. Aleyküm selam Yasin. Seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan Kader erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abim, iyisindir inşallah. Şakran T4 15'te yatan aslandayım Şakir söylemez ve derli abim Cavit Gürda için Oğuz Ünal bir türlü olmadı, şarkısını çalar mısın abi? Oğuz Ünal bir türlü olmadı, sizleri çok seven kardeşiniz, sabredin sizi alacağım oradan, daha güzel günlerimiz olacak, Allah'a emanet olun. Şakir söylemez, Şakir'im selamını aldım Yasin'den, aleyküm selam sana da, koğuşundaki tüm kardeşlere de sevgiler selamlar. Fatih Mehmet, Fatih Özışık, Koko Muharrem kardeşlerim selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum kardeşlerim, sağ olun. Murat abi selamünaleyküm, ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan yer su Gökçe Tosun canım eşim, boncuk gözlüm. Gözlerin deyince duruyor zaman, kalbim seninle buluyor liman. Bir gülüşün yeter bana, inan sensiz geçen günler hep yalan, seni çok seviyorum kadınım. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan yer su Gökçe Tosun canım eşim kadınım, biliyorum. İkimizin de işi buruk, kaç sene oldu ayrıyız, inan ki o kadar zor geliyor ki bazen, ama isyan etmek güzel değil. Hep ellerimi açıp dua ediyorum bizim için ve diğer mahkumlar için. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. En hayırlı zamanda hepimizin kavuşması dileğiyle, Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Seni çok seviyorum kalbim kadın. Hemen bir ses kaydı var, onu da dinletelim. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakran B11 koğuşuna yatmakta olan Yağmur Boyunduruk. Güzelim sana mektup ve fotoğraflar yolladım. Bugün yarın geçer eline inşallah. Son görüşten beri görüşemiyoruz. Özledim seni. Adem'in sana çokça selamları var. Bugünler elbet geçer. Geçmeyecek bir şey yoktur. Sen az daha dayan, güzel günler yakında, seni seviyorum. Allah'a emanet ol Yağmur'u. Yağmur kardeşim herhalde doğum günün ses kaydı var, onu da paylaşalım. Hemen şunu açalım.
1: B11 koğuşundan Yağmur Boyunduruk. Seni çok seviyorum hayatım. Hatanda veya doğrunda her zaman yanındayım. Yalnız değilsin can parçam, bunu sakın unutma. Koğuşundaki kız kardeşlerimle selamlarımla Allah'a emanet olun. Seni seviyorum.
0: Doğum günü mesajı mıydı? Kafamız yorgun bizim. Doğum günüydü galiba ya. Yağmur kardeşim. İsmail seni çok sevdiğini söylememi söyledi. Bir dakika bakalım. Evet. İsmail sana da sevgiler selamlar kardeşim. Selamını aldım. İsmail kardeşimizin de kıymetini bil. Seni çok seviyor Yağmur kardeşim. Sahiplenmek güzel ama karşılıklı. O seni sahiplenecek. Sen onu sahiplenecek. O seni sevecek, sen onu seveceksin. O sana sahip çıkacak, sen ona sahip çıkacaksın. Sevgi bu şekilde güzelleşiyor genç kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Fikret Dost, yani Japon. Aleykümselam Fikret kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Can yoldaşım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Yenigün, Ayhan Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Eres Eres, Mehmet İnan, Agit Özkan, dostlarım diğer yurt Tekin, Berkan Bulut, Ferhat Ercan, bu canlara selam ederim. Müslüm Baba'dan Dost Kervanı bizim için çalarsan sevinirim. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi Dost, Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, İşan Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu A17 koşulan Agit Ürey. Başta canım ciğerim kardeşim Onur Süz, Can abim Mehmet İnan, kardeşlerim Fikret Dost, Batuhan Çinli, Doğan Gürer, Yunus Tezcan, farklı kurumlarda bulunan değer verdiklerim Çetin Ürey, Emin Süz, Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda, Hayri Coşkun, Mesut Hacıoğlu, Cihat Aba, Mert Güçer, Ramazan Şahin'e saygıyla selam ederim. Kazanmak istiyorsan kaybetmeyi göze alacaksın. Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın şarkısı tüm abilerime, kardeşlerime ve kader mahkumlarına armağan olsun. Hasretin düştü yüreğim, her gün seni bekler gözlerim, dualarım seninle oğlum, hiç eksilmez umutlarım. Sabret evladım, geçer bu günler, her gecenin sonunda bir sabah var. Ben seni sevgiyle bekliyorum kavuşacağımız güne kadar. Unutma oğlum, annenin kalbinde ne olursa ol seninle atar. Şakran kadın kapalı yatan Cansu Gülbahar, nasılsın bacım, iyisindir inşallah, biz iyiyiz aynı bildiğin gibi. Bu hafta kıyafetlerini vereceğiz, aklın kalmasın, son günler az kaldı, dayan. Seni çok özledim, kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol, seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Batuhan selamını aldım bugün kardeşimden. Aleykümselam, sağ olasın, sizlere de selamlar. Menemen T tipi kapalı cezaevinde yatan dostum Emir Kızılay radyo başına. Dostum, doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgürlüğümüzde en güzel yerlerde kutlamak dileğimle. Bugün çalacak olan en güzel doğum günü şarkıları dostum Emir Kızılay'a armağan olsun. Seni seven dostum Batuhan Üçdemir. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Menemen'de yatmakta olan iki gözüm Emir Kızılay radyo başına. Aslan kardeşim, doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerine geçirmeni Rabbimden niyaz ederim. En kısa sürede özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ali Kınık'tan Yalnız Değsin şarkısı dostum Emir Kızılay'a armağan olsun. Seni seven dostum Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var, benim canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her anlamda kalbime dua ettirensin. Ferhat Tunç'tan Firari Sevdam armağan olsun, Sevim Çubukçu. Murat amca, B17 olan canım kanım abim Furkan Çubukçu, bir abim varsa eğer sırtının yere gelmez, hiç kimseye ihtiyacın kalmaz, dara düştüğünde koşar ona gidersin, sana baba olur, dost olur, arkadaş olur, küçüklüğünde koruyucun, büyüdüğünde ise en iyi sırdaşın olur. Canım abime benden Adanalı Ayhan, benzin döker yakarım bu şehri armağan olsun, seni canı kadar seven kardeşin Mustafa Çubukçu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'de 3 koşulan Lokman Özkan, kadın kapalı B11 koşuna yatmakta olan prensesim ömrüm Ayşe Özkan'a sesleniyorum. Ayşe Özkan radyo başına. Canım sevgilim, seni canımdan çok seviyorum, bunu unutma. B11 koşuna yatmakta olan ablam Meryem Çakıcı'ya da bin selam olsun. Ayrıca sofranı paylaştığım herkese bin selam olsun. Ben bir nolu'dan Gültepe'li Lokman Özkan. Ben T1D3 koğuşundan Gültepe'li Lokman Özkan, aynı kader birliği yaptım can dostum Furkan Sincar'ın, eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım, iyi ki doğdun aslan dostum, seni seven Gültepe'li Lokman Özkan. Lokman selamını aldım, aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim, sizlere de sevgiler selamlar. Ben C8 Mine Ekitmen, Sessizliği zayıflık değil, seviyedir. İnsan kendi karakterinin gölgesinde yaşar. Ben yoluma bakarım. Kötülük size yakışır zaten. Kalbi temiz olanın vicdanı rahattır. En başta canıma can olan, en saf duygularımın sahibi sevgilim Rafet Kale, can abim Sinan'da. Dostum Dilek Karakaya, derdisi Fırat Çelen, kardeşim Melih Bozkurt, Çilem Demir, Nezahat çok uyar. Onun biricik değerli oğlu Mehmet Can Yıldırım, dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelenk için ta ki seni görene kadar şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar Ankara'dan, selam olsun Elif Bozkurt kızım, inşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzüm, seni çok seviyorum. Her gün dualarımdasın, her bir duam sizlere kabul olarak dönsün annem, kurban oldum. Sabır sana duam, her gece bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olarak dönsün annem. Bugün biraz yoğun geçti, bir de burası da çok sıcak. Allah'ım size dayanma gücü versin. Aklından hiç çıkmıyorsun, geçecek bu günlerde. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Bayraklı Taş Mahalle dostumuz Zılam Emircan Aydın, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Eko Kahraman, Murat Can Ergün, Murat Yeke Çiko, Gürkan Gökhan, Kubilay Sergen, Gürgür Atakan Lüder, Ali Ejder ismini yazamadığım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında buluşmayı diliyorum. Gece bir söz bırakmak isterim. Yolumuza çıkanlar kısmetimizdir. Payımıza düşen ise nasibimizdir. Ve sahibimiz Allah'tır. Yolumuzu o çizdi. Yönümüzü de elbet o gösterecektir. Sizleri seven Ali Çoğum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Onur, Cam Göz T1'de bulunan aslan kardeşim Kemal, Cam Göz diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resul, Kortak 4.0'da bulunan Baran, Boyun B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. Biz kötü gün dostuyuz. İyi günlerde yine uzakta olacağız. Elbet bir gün dostlarımın arasında, güneşli özgürlük sofralarında görüşmek umuduyla. İsmini saydım yüreği güzel dostlar Ahmet Kaya, Metrisön'ün şarkısı armağan olsun. Ben Yamanlardan Onur, Cam Göz 4.0'lu B5 koğuşuna kadar ortaklığı yaptığım can kardeşlerim. Yamanlardan Emre Karakuş, Ercan Okçu, Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, can abi kardeşler, elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'la dost olabilmekte. Dik duran dostlara selam olsun. İsmini saydım abi kardeşler, Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı armağan olsun. Murat abim, T4'te yatan hayatımın anlamı Onur Cam Göze. Sen benim emeğimsin. Her doğamda adını taşıdım. Sabırla sevip kalbimde büyüttüm. En güzel hikayemsin. Aslanlar gibi bekliyorum seni. Aslan yarım elbet. Bir gün en kısa zamanda kavuşacağız inşallah yoldaşım. Kendine iyi bak. Allah'ıma emanet ol. Seni çok seviyorum ömrüm. Murat abim, sevdiğim adam Onur Cam Göze. Grup yorumdan Sevda Türküsü şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, öncelikle Reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecelloğlu, Akın Dal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolgan Balcı, Eren Dilçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi Ercan Bali, Berdan Doğan'a, Yaşar İslam Doğan'a, Edip Ünal, Muammer Can Başaran, Ömer Eliş, Erdal Güncü, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek Şarkı, Şahabedo, Çavra Şam'ın Çalar Mısı, Murat abim özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, başta Reisim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Mehmet Işık, Akın Dal, Erdal Güncü, Yusuf Asi Tolgan Balcı, Kadir Özkurt, Yusuf Uçankuş, Oktay Olcay, Hasan Kula, Ercan Bali, Atakan Karadere, Nurullah Öncü, Muammer Can Başaran, Ömer Eriş, Kürşat Çakan, Burak Aktaş ve Kadir Özkurt'a. T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker, Berdan Doğan'a, Yaşar İslam Doğan'a, Tolgan Balcı, Furkan Alkış, Orik abim, Erhan Teke, adını sayamadım dost abi kardeşlere selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakıyorum Murat abim, vedalar zamansız olur, anlayamazsın, gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın, özgürlük sofralı.

Şimdin karakolda değil cezaevinde, o yüzden bu notu dinledikten hemen sonra bir dilekçe yaz. Yarın kimliğinin bana teslim edilmesi için aciliyetini de bildir cezaevine. Ben de görüşünden sonra teslim alayım, çıkışta halledeyim. Yoksa haftaya salıya kalacak seni. Çok özledim kendine. Çok dikkat et. Öpüyorum seni sevgilim. Şaklan TV3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Hayatımın en güzel tesadüfü, dilerim ki hayat bizi en kısa sürede kavuştursun ve bir ömür yan yana tutsun. Yanımda olmasan da varlığın benim en büyük dayanağım. İyi ki varsın, iyi ki benimsin, ruhumun eşi. Seni tahmin edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Gülşen Alnım'ın yazısı. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı aşkım. Aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biricim olduğun için teşekkürler sana. Hayatıma girdiğin andan itibaren bana dünyaları verdiğin için teşekkürler sana sevgilim. Murat Şampınar'dan Engel. Murat abi, ben Damla Avcı Beyki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Burak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'ta, Berfin, Erkan, Sinem, Mete, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Şarkı armağan ediyorum. Ahmet Kaya, nereden bileceksiniz? Ben Damla Çakmak B10'da olan canlarım Beyza Özkan, Bilgenur Kavas, Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, güzel kızlarım nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sizi çok seviyorum. Dualarım hep sizinle. Rabbim tez zamanda sizi oradan kurtarsın. Güzel günler yakın, sabredin. Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur canlarıma. Engelli şarkısını armağan ediyorum. Ben Damla Çakmak B10'da olan dostlarım Nazlı Akurt, Gülzade Sonsuz, Yıldız Aktaş, Sinem Saraç, Ayşe Budak, büyüklerim Selma Adam ve Hülya Balbey, umutsuzluğa yer yok. Gün gelir gül de açar, bülbül de öter. Siz yeter ki umudunuzu kaybetmeyin. Elbet bir gün o kapılar sizlere de açılacak. Canlarım Allah'a emanet olun. Biz John 4'ten, Yamanlardan Gamze Çakar ve Gediz'den Rabia Taşkesen. Teklerde olan aslan kuzenlerin Metecan Zorba, Yağız Zorba, ayrıyeten Rabia Taşkesen'in abisi Özgür Çakar'a da selamlarımı gönderiyorum. Dostlarım Ankaralı Hatice Buse, Yılmaz Dersimli Hülya, Bayraklı İstanbullu Arife Gülcegün, Bayraklılı Ezel Özak, Esen Çalışkan, Kübra Tepe, Senem Çetinkaya, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Naz Kız Gözde İbni'nin derdisi Sıla Söğüt. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yapamazsın dedikleri her şeyin içinden geçtik ama siz gene de gizlice hayran, sessizce düşman olmaya devam edin. Şago'dan onları anlıyorum. Çalar mısın Murat abi? Kardeşlerim, bir tane mesajınız gelmiş, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Sebattin Salman, Soner Meç, Orhun Türkmen, Tamer Kaşıkçı, Ahmet Ufak, Namıder Direş, Murat Başaran, dostum Şahin Ejder, Bingöl'ü Ferhat, Kalender Namıder, Badi Yaşar, Sezer Erol, Servet Tekin, Oğuzhan Ufak, Arif Öztopkara, Eren Bakır, Barış Altın Terim, Hakan Tan, Ali Duruşkan Şakran, T1B11'de yatan abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. Bu derlere bin selam olsun. Gayesi olana kuyu zindan olmaz. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Adana'da Ayhan'dan güzel bir şarkı bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Civan Onurdaş, Ali İmran Korkmaz, Barışcan Kartalmış, Aykut Polat, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Ömer Elmastaş. T4B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyam Ak, Süleyman Nezif Ak, Hasan Emre Yılmaz. Bu derlere bin selam olsun. Güzel günlerin bedeli ağır göze almayı bilen Yaşar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Adanalı Ayhan'dan tel örgüler. Bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Hazar Soydan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat armağan olsun. T1C6'da yatan sevdiğim aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen sadece en sevdiğim insan değilsin. En sevdiğim zaman, en sevdiğim hissin. Seni çok ama çok seviyorum. Kurban oldum. Sezen Aksu, Ey Aşk şarkısı kıymetlime armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C6 Koç'tan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gedizli Memişo olmak üzere Ahmet Yeşilyurt.

Mayki Alican, Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik, Emre, Çırak, Kürşat, Ekeci, Kaan, Körpınar, Şakir, Hüseyin Bey, Ahmet Dündar, İbrahim Erişan, farklı koğuş kurumlarda yatan Derler, Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintan, Ferhat Er, Erkan Tan. Bu derde canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanoz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6'dan Mike Alican Yaşar. Burada kader birliği yaptım. Dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere, akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanoz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Ahmet Cintan, Yusuf Bozkurt, Haciko, Azat Erol Çaki, Fehmi Memoş, Memoş Bilen, Enes Yiğiter, bu canlara selam eder. Aram Serhat, Lodulo Şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven sayan Mikey Ali Can. Murat abi, ben bir noldan Baki Hep Bektaşoğlu, yani koğuşunda olan abilerim Tahsin Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, amcam Baki Hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mertcan Akın, Mesut Bey Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya Kadın Kapalı'da olan kardeşim Salih Hep Bektaşoğlu, yeğenim Gizem Akın, yengem Meda Hep Bektaşoğlu, gece bir söz. Belki umduğum gibi olmadı, her şey üstüme geldi, yolum zorlaştı, fırtınalar koptu ama rotam hiç değişmedi, hep özgürlük. Geceniz güzel olsun canlarım. İyi yayınlar Murat abi, ben Tahsin Hep Bektaşoğlu, sağ ol Tahsin kardeşim, eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu, güzel karım, her şeyim. Sesini duydum, iyi oldum, çok özledim seni Aleyna. Gözlerin gözlerime bakarken göz bebeklerin bir ufalıp bir büyüyor. Şu ya da işte şöyle diyelim, İşte o bakışını özledim güzel karım. Rabbim bize marifet etsin. Şöyle diyelim, Rabbim bize mağfiret etsin. Bizi tez vakitte bir araya getirsin. Seni Rabbime emanet ediyorum. Hasretle öpüyorum seni, çok seven kocan. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin? Rabbim sağlık huzur versin abime. Ben teki C12 Karşıyakalar Koçlan Tepecikli Bulut Över. Aleyküm selam Bulut kardeşim, sağ ol, hepimize versin. Öncelikle can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik namı der, Cüce abi, Muhittin Çalışkan yani Muti, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demir Koç, Nurullah Çelik, Fuat Can Ayırtır yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şeren, Ahmet Aydın, Mehmet Çalli, Mege Dayı, Gökhan Soğukuyu, Ercan Ekin, Eray Engin, Portakal, Çimen Tepeli, Yüdo İstanbullu, İsa Meriç, Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk, İlmaz Bozyakalı, Şeker Ahmet. Son olarak Seyfi Bal kardeşime, Murat abi senin aracınla selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuldan bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça, Bulut Över. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişçi oğlu yani Cio, aleykümselam Samet kardeşim. Aynı kurumda bulundum aslan babam Mardin'in Mahmut Hız, eniştem Selahattin Yıldırım, Zalim Fırat Padak, Yavuz Bal Paşa, Açıkbaş Yusuf İstanbul, Baran Eroğlu, Emre Bakaç yani Ciyager, Ensar Altınışık, Yılmaz Sak, Hacı Candan, Sinan Özek, Zeyni Kanat, Hüseyin Aktaş, Metocan Yılmaz, Abdi Bilgi, bu dostlara benden selam olsun. Yıllarca yatacak kadar sabırlı, bir gün çıkacak kadar mutluyuz Cio. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koştan Yunus Batur, aleykümselam Yunus kardeşim. Aynı koğuşta bulundum kardeşlerim ve dostlarım Okan, Duran, Emircan, Ece Soy, Bayram Uygunar, Emre Özdemir, Şenol Demircioğlu, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Fatih Öz Yıldızlı, Kadir Çali, Menderesli Onur, İbrahimcan Karadon, Mert Koç, Mehmet Akan, Telemon, Teoman Şehit, Batuhan Özer, Yaşar Çelik, Ahmet Can, Yelviz, Metin Eskici, bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi, ben Menemen C14 koştan Yunus Batur, başta Şakran 4 nolda yatan babam Can Batur, 1 nolda yatan abim Hasan Batur, 1 nolda yatan abim Ceyhun Batur, benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, İbrahim Koçak, Tolga Baykuş, Yıldızlı Muru, Umut Bozkurt, Rafet Kale, Sinan'da Barış Kurtulu, Mehmet Altın, Serhat Demirez, Sato Can Özek, ismini sayamadım, tüm dostlara da selam olsun. Sırada bir ses kaydı var. Kimin? Hemen bakalım. Bir daha geri dönüşümüz olmasın. Önce bir dinleyelim bakalım. Evet. Baran Büyüksu kardeşimin. Hemen dinletelim.

0: kardeşim. İki gözüm baran büyüksün. Doğum gününü. Senin de aracılığında kutlarım Murat abi. Baranım. İnşallah en yakın zamanda ailenle, sevdiklerinle bir arada olursun. Seni seviyorum kardeşim. Herkese iyi geceler.
1: Aleyküm selam kardeşim benim. Sağ olasın. Ben B11 koşudan tahliye olan Candan Betül Duran. Kanka sana daha şarkılar falan armağan edeceğim ama anlatacaklarım bitmiyor ki. WhatsApp üyelik 3 mesaj yetmiyor. Acaba gidip kayıt daha mı abone olsam ben Ben demiyorum kardeşiniz diyor. Ben B11 koşudan tahliye olan Candan Betül Duran. Yeri geldi yanlış seçimler yaptın ama en önemlisi o yaptığın seçimlerden çok iyi ders aldın. Aman aşko boş ver kimin ne olduğunu herkes gördü zaten. B11 koşudan Betül. B11 koşudan Betül Duran. Her şeyin yeri ve zamanı var. Zamanı gelince herkes yaptığı yanlışla kalacak kanka. Selam Murat abi. Ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben hemen C10'da annesinin en yakışıklı oğlusu olan Doktor Zeki Kaya. Gözler asla yalan söylemez. Gözlerimle sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum. Sen hangi derdin dermanısın söyle o derde ben de düşeyim. Cehennem şahidim olsun ki cennet kadar aşığım gözlerine sevdiğim. Murat abi eşime Uygar Doğan'dan derdime derman şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya derli eşim Doktor Zeki Kaya iyi geceler ve günaydın diyemesem de uyuduğumda sen en son düşündüm. Uyandığımda ise ilk aklıma gelen sensin. Bunu gece de biliyor, sabah da biliyor, Allah da biliyor. Özlemek mi? Nefesinde bile öpesim var yüreğime yakışanım sevdiğim. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya bu sözlerim Doktor Zeki Kaya sevgilim sanadır. Bugün mutlu uyanmamın verdiği huzurla seni sevmeye kaldığım yerden devam ettim. Seni düşünmek gülümsetiyor beni sevindiriyor adının geçti her cümle dün de seni canım gibi sevdim. Bugün de seni canım gibi seviyorum. Eğer Rabbim izin verirse yarın seni yine canımdan öte seveceğim değerlim. Bir mesaj da okuyayım sonrasında bir güzel şarkı kayıt mesajlarımızın bir kısmı bir çay molası sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Murat abi şakran cezaevi kadın kapalı C13'te yatan Merve Alkan'a yani anneme aşkım benim seni çok özledim gerçekten sensiz olmuyor. Sesin kokun çok özledim seni çok iyi anlıyorum ömrüm. Mahkemenin gününü duyunca çok sevindim ve gerçekten kavuşacağımıza çok eminim. Sen bir çık da oradan seni bir de asla bırakmayacağım annem. Sen bana yürümeyi öğrettin, hayatı öğrettin, sevgiyi öğrettin, saygıyı öğrettin. Bana güçlü olmayı öğrettin. İki gözüm seni gerçekten çok özledim. Keşke şu an yanımda olsaydın sana sarılabilseydim. Keşke ama kader bu işte. Seni çok seven ailen. Murat abi ben C13 koşulan Merve Alkan değerlilerim olan Karşıyakalı Sedef Uçar Kadife Kaleli Sibel Coşturu Güzel Tepeli Esra Erces Karşıyakalı Burcu Tek Acar Yaprak Döker Bir Yanımız Bir Yanımız Bahar Bahçe icap eder mi şarkısı değerlilerimize armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmas Taş bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mopsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere. Derli ağabeyim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Arslan Balıkçı, Özgün Feyzican, Karadeniz Bergamalı, Batu Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Miri Emre. Bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Koğuşta sayı sayan değil sabrı büyüten kazanır. Duvarlar dört tarafı kapatır ama adamın duruşuna zincir vurmaz. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Bil ki bekleyişim sıradan bir bekleyiş değil. Adı sadakat, adı sevda. Gün gelecek o kapılar açılacak. Biz kaldığımız yerden değil de daha da güçlenmiş olarak yeniden başlayacağız. Ahmet Kaya oy benim canım. Sırada bir ses kaydı daha var ona da bir bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. Bunu da dinleteyim onları.

0: sonra bir çay molası verelim kardeşlerim.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Hadi ben hemen cihazından Emine'nin Yiğit. Burada kadercili yaptım. Canım, kanım, aslan dostum Berat Elimon'un doğum günü. Doğum gününü kutlar. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dilerim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan kardeşim benim.
0: Evet, bu kadar kardeşimizin de doğum günü mesajını paylaştık. Bir şarkı sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını. Mümkün olduğunca dinlediğiniz, dinleyeceğiniz şarkılar, istek şarkılarınızı bu akşam herkesin gönlü olsun yetiştirebildiğim kadarıyla. Burada önüme not alıyorum. Bugün bakalım deneyeceğiz inşallah. Hepsini tek tek sıraladım. Yani dinleyeceğiniz şarkılar sizden mesaj içerisinde. Yazdığınız şarkılar kardeşlerim. Bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı koğuşta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Ak, Yıldız Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Yani Nijia, aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Baba Çörs, Bilal Tanhan, Gökhan Baba Çörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A12 koğuştan Çınar Deniz Kurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami, Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Ak, Yıldız Hüseyin Belge, Tolga Cem, aynen Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Aybak, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi, ben T2A12 koğuştan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim, alemin kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko, Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadığım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt yani Nijia.

Selamünaleyküm değerli Murat abim, biz T45 Koç'tan azca yat baz ve beton Şevket vazgeçtim. Aleykümselam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi, biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Bak,

0: Saturday İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler. Zımba Beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba. Azucan Yatmaz, onun derdisi beton. Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Tahir Kılıç namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımba Azcan Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan Kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan. Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Meleş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umurumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azcan Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatmaz ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopo, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyanı Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli Erduraklar.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin Bazcan Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azizcan ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abi dost kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çaldarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Ben 4.0'lu B1'den Cengiz Özdemir, bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşer, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum. Ve son söz bırakıyorum, eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4.0'lu B1 koğuşundan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayas, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker, bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a, Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1 koğuşundan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın Doğukan'da, Osman Elçi Kadir'de, İzzet Karar, Çiçek Emoş, Aziz Yatmaz, Hayat bize zordu ama güzeldi. İsmini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun. Kaldığımız yerden devam. Ben Saliha Işıldak, Şakran T1 ve 6 koğuşuna atan canımdan çok sevdim. Hayat arkadaşım Tevfik Emre Işıldak,
1: Bu şarkı kalbimin sahibi canım eşim Tevfi'ye gelsin. Seni çok seviyorum. Sabırla seni bekliyorum. Dualarım hep seninle. Ve arkadaşları Yavuz Serhat Aliş, Muhammed İsa Erin, Serkan Üçer, Azat Kerim Kaçar, Hüseyin Aslan, İbrahim Kaplan, Oğuzhan Erol, Batuhan Dert, Tefom Diğer Yarım. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im, iddianamen hazırlayacak kişi belirlendi. Yarın da Eren abi yanına gidecek. Hayırlı haberler göndereceğim sana inşallah. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta dostum Erkan Toy, Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Oğuzhan, Rüzgar Azcan, Yatbaz, Muhammed Can Arslan, Baran Kayalar, Ekrem Mami, Birlik, Berdan Kiper dostlarıma selam olsun.

0: Ben T1017'den Muratcan Ergün. Kader birliği yaptım. Dostlarım Erkay Toy, Yusuf Bozkurt, Samet Akgüç, Fatih Aldemir. Selam ediyorum. Eyüphan nerede kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9'dan Şeytan Serdal Aykurt. Aleykümselam Serdal'ım. Öncelikle koğuşumuzun düzenini sağlayan dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz olmak üzere dostlarım, kardeşlerim olan Cengiz Aybar, Balıkçı Özgün, Ahmetli Berşan, Polat Fevzican, Karadeniz, Umut Arslan, Çaymaleli, Kaan Dreş, Koray Bergamalı, Batu, İkinol'da Muhittin Çalışkan, Çağlar Çakır, Cüce Yavuz Çelik, Manaman'da yatan Ömer Demirkol, onun derlisi Dilo Biter ve benim derlim Pınar Cuhalı yani Sarım. Bu derlere Şeyto'dan bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı armağan olsun. Ferhat Gül kardeşimizin, Harun Tarduş kardeşim, Ferhat Gül kardeşimizin size selamı varmış sana. Üstümüze kalmasın. Not atmış. Murat abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Ferhat kardeşim. Harun Tarduş abime selam söylersen Allah bin kere razı olsun senden demiş Ferhat Gül. İnşallah kardeşim benim. Hepimizden. Bence 8'den tahli olan Ulviye Uçar. Canımın yarısı güzel dostum. Dert ortağı olamadığım can dostum yine ikitmen. Sabah aksilik olmazsa geleceğim inşallah. Saati düşün yaptıysan saat de yatıracağım. Sen benim herkesten önce ve nice olansın. Yokken de beni yaşattığına emin olarak. Seni çok seviyorum. Ve yine ben Ulviye Uçar. Dilek Karakaya, Emre, Efe ve Sadiye Şekerci'ye selam ediyorum. Mine Kitmen ve Rafet Kale kardeşlerime de sonsuz mutluluklar diliyorum. Ayrıca Dilek Karakaya ve Fırat Çelenk sizleri de tebrik edelim. Herkese selam. Kimilerine nafis yolluyorum. Ben Muhammed Sayın. Kendi ışığım Buse ışığa sesleniyorum. En güzel ayrıntımsın. Bırak zirvede ne işimiz var? Kumsallar bizi bekliyor. Zirvede olan Eray Deniz Oyman ve İlayda Canlı kardeşime selamlar. Ben Muhammed Sayın Buse. Özlemlerim seni sessizce beklemekte. Yıldızların ışığı kadar yorgun. İlgi duyuyorum. Unutma, benim sana olan sevgim zamana ve mekana göre değildir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karıcığım Fatmam, her şeyim, seni çok seviyorum kurban oldum. Sakın sıkılma, üzülme, seni oradan alacağım. Buradaki insanları da kafana takma, kimin ne olduğu ortada, tamam. Her şeyim, seni çok seviyorum Fatmam, sen benim özlemimsin, hasretimsin canım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimen Tepeli Mehmet Alp. Kadın kapalı B6'da yatan canımdan çok sevdiğim canım karım, seni severek doğmadım belki ama seni severek öleceğim. Bu da sana yeminim olsun canım. Her şeyim, kalbim, nefesim bu derlime Onur Bayraktan Gel Benim Ol şarkısı armağan olsun. Seni çok seviyorum kurban oldum. Murat abi senden de Allah razı olsun sesimizi duyurduğun için. Memnun sana kurban olsun canım karım. Eskobar bin estağfurullah. Mehmet kardeş elimizden geldiği kadarıyla. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bugün gönlümden çıkan en sade selamı en temiz duygularımla canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Hayat bazen yolları ayırır ama karakteri ve bağ ayıramaz. Sizin duruşunuz bu kardeşinizin her zaman arkasındaki güçtür. Bulunduğunuz yer değişse de değeriniz değişmez, eksilmez. Koyuncu soyadını taşıyan o sağlam yüreklere selam olsun. Sıradaki şarkı önce size, sonra tüm kadar mahkumlarına gelsin. Saygıyla, sabırla kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Koyuncu. Aleyküm selam Baran kardeşim. Canım kanım abilerim Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun. Mesafeler uzak olsa da gönlüm hep sizinle. Hasret geçer, zaman akar ama kardeşlik eksilmez. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abilerim. Hasret ve sabırla sizleri seven sayan Baran Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel zindan Ahmet kardeşime. Zaman geçer, günler değişir ama bazı bağlar eksilmez. Mesafe var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır. Bugün ayrı yerlerde olsak da yarın aynı sofrada buluşuruz. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyi misin? Ben Kadir Gezek. Aleykümselam Kadir kardeşim. Çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran'da bulunan büyüğüm abim Serdar Koyuncu ve Ödemiş'te yatan abim Recep Gezi, kardeşim dostum zindan Ahmet'e kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Mesafeler var diye unutulmaz, kardeşlik var diye hatırlanır canım kardeşim. Kendine iyi bakman dileğimle hayırlı yayınlar sağlasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş C3'te olan Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Başta değerli abilerim Emrah Tahler, İbrahim Kaya, Okan, Arslan, Gökhan, Karakoş ayrıca dostlarım Ferhat, Ateş, Mert Narin, Mert Demir, Hat, Serkan, Yıldız, Fırat Kaya, Gökhan, Karaduman, Şahin, Gündoğan, Mustafa, Kemal, Özen ayrıca kadın kapalıda olmakta olan C5'te bulunan hayatımın anlamı canım sevgilim Havva Ünal, içinde Fırat Bulut, canıma can şarkısı armağan olsun. Yanlışlıkları var sanki İbrahim. Selamünaleyküm, başta derdi sesiyle bize köprü olan Murat abime selam ve saygılar, başta olan Raif Kaya canım abim aslan parçam, Fahri Kaya, Göksel Deveci, Yiğit Han Deveci, Delibaş Eşref canım kayınçom, bebek yüzlü Eşref Hasan, kaynak Kasım, kaynak İsmet Deveci, tehlikeli Fero, Şevket Bayrak, Şahin Kurt, Hacı İbrahim Kaya'dan selamlar olsun. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, sağ ol Hacı. Başta Murat abim olmak üzere ben Teviş Cihon'dan İbrahim Kaya, Mesut Hacıoğlu, Azat Gözü Tok, Manisalı İbrahim Akar, Fırat Can Polat, koğuşumuzun adı olan Mert Demir Hat, elinden hiçbir şey kaçmayan Mert Narin, Serkan Yıldız canım kardeşim, Hüseyin Cik, Rahmi Zengin, Fırat Neco Öner. İbrahim, bunda da yanlışlıklar var sanki, toparlamaya çalışıyorum. Ve olduğu gibi okuyayım. Sen nerede hata varsa onu düzelttir kardeşim benim. Rahmi Zengin, Fırat, Neco, Öner, Kaya, Ankaralı Yeni Doğan'dan Okan, Aslan, Şahin, Gündoğan, Fırat, Sağan'da dostum, Serkan, Ataker, Ozan, Çimer, Eti Tol, Kabadayı, canım kardeşim, Cigo, Şükrü, Çoban, Murat Terlemez, Ali Bingöl, Hacı İbrahim Kaya der ki kolay kazanılan insanlar hor kullanır bu alemi, bilmezler ki o gün bitti mi şah da aynı kutuya girer piyonda. Hacı kardeşim benim, yanlışlıklar var, duydun, düzeltir, yarın gönderirsen sevinirim. Abicim iyi akşamlar, kadın kapalı B11'de yatan Dilara Küleş annem, aradın canımın içi, ben iyiyim çok şükür annem, hiçbir sıkıntı yok benim göz bebeğim, seni çok seviyorum, ara annem, Başak orada seni çağıracak, Rabbim seninle olsun inşallah, Allah'a emanet ol canımın içi. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş annem, bugün seni gördüm çok sevindim. Benim aslan kızlarım, size Allah istemedikçe kulları hiçbir şey yapamaz. Allah var, gam yok. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun inşallah. Ezo Küleş, seni çok seviyorum. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Emek harcamadan aşkı bulursan ayrılığı da lüzumsuz bir acı olarak bakarsın. Ama bizim gibi emek harcayıp seversen, yarının gözünden yaş düşse ölüm geldi sanırsın. Murat abi Sezen'im Ali Kırık'tan, ben seni severken çocuk gibiyim şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Bana diyorsun ki yanlış ipliksin, herkesin sefa için karanlığa gömüldü bu dünyada, kendimi yakmadan seni nasıl bulabileceğim? Murat abi Sezen'ime Tahir Uçar'dan sen al başımın, yanlışlık var bunlarda, sen ol başımın tacı olabilir mi? Çalarsan sevinirim, senin de gecen güzel olsun can abim Murat Bingöl, sağlasın Batuhan kardeşim hepimize. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan Resul Kortak, aleykümselam Resul kardeşim. Kara gözlüm Gamze Çakar, mektubun elime ulaştı, sana yazdım mektubu, yolladım, haberin olsun, seni seviyorum. Kendine dikkat et Resul Kortak ve derli abim Erhan Tekere de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abim, şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel, ne yapıyorsun, iyisindir inşallah. Melüşüm biz iyiyiz, bir sıkıntı yok şükür. İncim nasıl, iyi mi? Bolca öp, çocukların da çok selamları var. Gizem'e çok selam söyle, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim, şakran kadın kapalı B13 koğuşun olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Annem ben İso, ne yapıyorsun, inşallah iyisindir, biziz şükür. Seni seviyorum, kendine iyi bak, incimi öp anam. Annem ben İvo, ne yapıyorsun, inşallah iyisindir. Biz de çok şükür iyiyiz, bir sıkıntımız yok. Çok şükür, sen iyi ol kardeşim, iyi olsun yeter. İncimi öp, seni seviyoruz. Aleyküm selam aziz kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, T4 A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız. Aleyküm selam Atalay kardeşim, yani kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Rose, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçükkartay, Feyyaz Pesket, Eren Enes Turacı, Yusuf İslamboğa, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki cam gibi insanlardık aslında, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleyküm selam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük Kartay, Feyyaz Spesket, Eren Turacı, Enes mi Eren mi kardeşlerim, Enes diyelim. Enes Turacı, Yusuf İstanbul'a, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Feyyaz Pesket. Aleyküm selam Feyyaz kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Metin Küçük Kartay, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki derdini sev, Allah'tan ikramdır. Bir of bile deme, bil ki imtihandır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Metin Küçük Kartay, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çöküş ve zirve aynı yerdir çünkü seni zirveye taşıyacak güç çöktüğü zaman öğrendikinlerdir. Yanlışlık var bunda sanki gençler. Öğrendikleridir. Öğrendikleridir diyelim. Evet tamam, öğrendikleridir. Şimdi kardeşlerim, koğuş mesajlarınız var. Hemen Koçero kardeşimin mesajını da okuyayım. Sonrasında son kayıt mesajlarımızı paylaşayım. Sonra standart sabit koğuş mesajlarımızı da paylaşalım. Takriben 12-20 geçeye kadar Allah nasip ederse SMS'te kaldığım yerden devam edelim. Selam paşam, ben Koçero, buradan C12'de bütün cezaevinde yatan bütün kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Gönül ister ki bir an önce herkes ailelerine, sevdiklerine kavuşsun. Mavim, bugün seni düşündüm uzun uzun ve fark ettim ki hayatıma girdiğin günden beri sessizliklerim bile güzel. Sen yorulduğumda dinlendiğim yer, daraldığımda toplandığım isimsin. Seni anlatmak istesem defterler yetmez, o yüzden kısa kesiyorum. Paşam ben Koçero, buradan mavime sesleniyorum. Seni sevmek en çok kendimi bulduğum yer oldu. Kelimeye sığmıyorsun çünkü sen kalbe sığanlardansın. Sen geldin, dünya sustu, sadece senin sesin kaldı. Yorulduğumda adını sayıklıyorum içimden. İyi geliyorsun bana. Sen benim en güzel tesadüfüm, en doğru kararımsın. Paşam ben Koçero, paşam. Takıyı hazırlıyorsun değil mi? Ona göre bak, ben şimdiden kabul ediyorum, kasaya koyuyorum, bizim dostluğumuz ipone şarj gibi. %1'e bile kapanmıyor biliyorsun değil mi paşam? Şaka tabii. Gece seni bekliyorum, haberin olsun ha. Bir de mavi diyor ki abim bu sıralar sevdiğim adama bakmıyor. Ben yok, bakıyor diyorum, arada gözlüklerini çıkarıyor sadece, seni seviyorum diyorum. Mavi kız kardeşim. Kur'an'ım ona baktığım kadar o kendine baksa var ya. Seviyorum sizi. Allah kavuştursun. Koçero dostumdur. Sevdiğim kardeşimdir. Allah razı olsun. Birbirimize iyi geliyoruz. Sohbetimizde, muhabbetimizde birbirimize iyi geliyoruz. Benim şahsımdan, bana iyi gelen dostlarımdan bir tanesi. İnşallah. O yüzden kendinizi seviyorum. Allah işinin gücünü ihsan eylesin. Şimdi kardeşlerim, bir şarkı diyeceğim ama önce şu kardeşlerimin kayıt mesajları hemen 5 dakika takriben, onları da paylaşayım, hakları üstümüzde kalmasın. Sonrasında iki güzel şarkı, hemen arkasından dinleyeceğiniz şarkılar mesajlarınız içerisinde not aldığım şarkılardı. Haberiniz olsun, bugün de bunu denemek istedim. Bir kez daha hatırlatayım kardeşlerim, her gün Allah'ın izniyle 7 çeyrek geçeden sonra zaten Murat'la gönülden gönüle jingle'ını duyuyorsunuz. O saatte başlıyorum. Sizden ricamdır. Çünkü bugün birebir şahit oldum. Belki de daha öncesinde vardır. Kardeşimiz bize yansıtmıyordur. Ama bugün birebir oradayken şahit oldum. Kardeşlerimiz telefon trafiğinde mesajların duymadıklarını ya da okunmadıklarını söylüyorlar. Ben bir kez daha buradan söyleyeyim. Kardeşlerimi rahatsız edecek birkaç cümleyi bile kırpıp pas geçip öyle devam ediyorum kalan bölümüne ki onun vebalini taşımayalım üstümüzde. Bu haldeyken okunmayan mesaj olmaz kardeşlerim. Duymuyorsunuzdur muhtemelen. Haberiniz olsun. Sizden ricamdır. Her gün 7'den sonra açın radyonuzu, kulağınız radyoda olsun. Muhakkak ki sizlere göre de bir mesaj vardır. Size göre olmazsa yanınızdaki kardeşlerime bir mesaj vardır. En azından söylersiniz. Biz de onun zan altında kalmamış oluruz. Sizden ricamdır. Şimdi kayıt mesajlarımızın hemen son bölümünü paylaşalım. Sonra iki güzel şarkı, sonrasında kaldığı yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova. Bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolga Han, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalı'da Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Karam, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan Gürsel. Bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, birlikte kader birliği yaptım. Kınalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz Emrullah, Ete Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce Koray Çelik, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Koray Koldaş, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal Taşkın, Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan Denli, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Hasbil, Derman Alınca, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto, Çınar kardeşim ve beni tüm tanıyan abi kardeş dostlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Taylan Ozan Denli.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal,

0: Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Korkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı insanlar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Biz T1-B3 koşulan Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Keko Fırat Öztaş denen. Ben T1-B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1-B3 koğuşundan Sarsılmaz, Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslan'ı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim, Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz, Ensari Altınışık. Ben T1-B3 koğuşundan Mert Şen, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz, Ensar Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1-B3 koğuşundan Sezgin Yıldırım, başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz, yani Zübeyir Oğuz, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Polat Yalçın, Mert Şen, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osman Şengel, Ferdi Fener, Burak Kılıç, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Berat Avni, Safhan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş,

0: kaldığınız yerden devam alalım.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Akran, bir nolu korumunda bulunan T1 John 1 koşun atan Aslan abi Murat Altundaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Akran, bir nolu korumunda bulunan T1 John 1 koşun atan Aslan abi Murat Altundaş ve kadar arkadaşlarına selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nodu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, aleykümselam Ato kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptığım canlarım Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Fehmi Kurtuluş, Mami Özgür, Batıkan Elmas, Ahmet Balcı, Hakan Aktaş, Abdullah Şahin, Arda Yalçınkaya, Yiğit Sungur, tüm dostlarımıza 1000 selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim: bugün yaşarsın, yarın ölebilirsin. Onur Yaşan'dan Özgür'dür. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Mami Özgür, aleykümselam Mami kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta Atamer Çelik, Hakan Aktaş, Arda Adaş, Gencer Atıcı, Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, A12 koğuşuna dostum Veysel, Yesmen Stider, Can 5 koğuşuna olan canım ciğerim Mahmut Tunç, B15 koğuşuna Serhat Sayan'a ve Ferhat Daş'a selam olsun. Murat abi, ben 3 nolu A8 koğuşuna yatmakta olan Atamer Çelik, diğer kurum ve koğuşlarda yatan dostlarım Görkem Kalemkuş, Tolga Dağ, Furkan Kızıldağ, Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Ahmet Canalan, Batuhan Özgür ve Mert Gürkan'a 1000 selam olsun. Bucalı Atamer Çelik. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran Teşci 17'de kader birliği yaptım. Dostlarım başta Abdullah Talha Karayel, gazeteci İbrahim Atmanca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derdi Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacıcan'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum: kurt kışı geçir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Bu arada şarkı listesi yazamıyorum sevgili abi kardeş abla kız kardeşlerim, vallahi yazılı olanlarla saat 3'ü bile geçti, o yüzden hani yanlış anlamayın kardeşlerim, işte bugün bunu denemek istiyordum, hani bunun vebalini taşımayayım. Gönül koyan kardeşlerim var, hala da var, olacaktır da mutlaka, ben hoşgörünüze sığınıyorum, bugün sırf bunu deneyeyim istedim. Şu ana kadar sırf kayıt mesajlar içerisindeki şarkıları bile yazdım. Gece 1.30-2'yi tamamladı ki aralarda onu dinliyorsunuz. Şimdi sayfasında şarkısı olan kardeşlerim olacaktır ki var. Vallahi yazamıyorum çünkü var olan şarkılarla saat 3'e kadar, zaten biliyorsunuz sistemim 3'e kadar. 3'ten sonra zaten değişiyor, diğer tarafa geçiyor. O yüzden ben bugün bunu denemek istemiştim, ahd etmiştim. İşte burada kendime... aslında kendime kızmıyorum. Niye kızmıyorum? En azından hani gönül koyan kardeşlerimiz oluyor. Ya niye şarkımızı çalmıyorsun? Veya başkalarının şarkısı çalıyor da bizim niye şarkımız çalmıyor? Vallahi billahi hiç kimsenin de şarkısını bile bile çalmamışımdır. Çünkü niye? Vicdan beni rahatsız eder. Onun çalıyorum, sizin çalmıyorum. Bunun hesabını kendi kendime, çünkü ben hani biraz kılım bu konuda, hassas düşünen, ince düşünen bir insanım. Birini çalıyorsam diğeri de çalmak boynumun borcudur, ama diğerini çalamıyorsam vakitten dolayı diğerini de çalamıyorum. O yüzden böyle bir huyum var, hepinizin hoşgörüsüne sığınıyorum. Ben bugün bunu denemiştim ama yeterli olmadı zamanla ilgili. Kusuruma bakmayın, sakın ola. Diğer kardeşlerimizin şarkılarını yazdı, sıraladı. Bizim şarkımızı niye yazmadı, sıralamadı demeyin diye bu açıklamayı yapıyorum. Hoş

Önünüze sığınırım kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur, kader birliği yaptığın dostlarım Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur, meydancılar kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli kıymetli Polat Küleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler, Kenan Beyaztaş abilerime selam eder, özgür günlerde görüşmek üzere, gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur, Yener Çevik'ten elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T317 yatmakta olan ben Salih Yılmış, aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptığım değerli canlar başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Muhammed Yalur, Ömer Özen, Berkan Zengin, dostum Ali Sarı Şakran, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Ereptoz'a selam olsun, iki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış, Allah var gam yok azar babadan gurbet mapsanesi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan, yani Muti aleykümselam Muhittin kardeşim. Değerli dostlarım Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Mehmet Çallı, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik, Mahmut Şevşi, Fuat Can Ayırtır yani Foça, İsmail Demirkoç, Yerim Gürkan Karaslan çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Son olarak değerli dostum Şeyto'ya armağan olsun. Sizleri seven Muti ve Çakır, var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız, saygılar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T212 Karşıyakalılar koğuştan Çağlar Çakır, aleykümselam Çağlar kardeşim. Değerli dostlarım Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan yani Muti, Mehmet Çallı, Namıder, Mege, Gökhan Soğukuyu, Yavuz Çelik yani Cüce, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Ayıktır yani Fıçı, İsmail Demirkoç, Gökhan Karaslan, Şeytan Sardal, son olarak Kadın Kapalı'da bulunan değerlimiz Pınar Cuhalı yani Sarı çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor Çakır ve Muti'den. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran bir nolu John bir koğuşundan bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, şakran bir nolu John bir koğuşundan bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özeşik olmak üzere. Dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Özcan Boralı, İsmail Bolu, Melih Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman, Cihat Aksakallı, Ramazan Oğuz, Hasan Yüksek, Ceyhun Tunç ve Azat Atalay'a. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin, Ahmet Vuskan, Latif Can, Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan kimsesizler ülkesi benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B8 koğuşundan Emircan Adıyak, aleykümselam Emircan kardeşim. Murat abi, senin aracılığınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta olmak üzere Rüzgar Özdemir, Namıder, Big Boss, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Mustafa Aypak, Eren Kollik, Doğan Topçu, bir nolda yatmakta olan abim Halil Kara Göstergen, Avaz Sait Bayram, Fırat Korkmaz, 3 nolda yatmakta olan can dostum Efe Us ve Cihan Evirgen, son olarak 4 nolda yatmakta olan canım kanım Yiğit Esen'e selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2B8 koğuşundan Rüzgar Özdemir, aynı koğuşta ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlere hitaben başta olmak üzere Emircan Adıyek, Fatih Gültekin, Sertaç Akın, Eren Kollik, T2B7 yatmakta olan derli abim Mahmut Aygün, B12'de yatan Emre Akgül, 3 nolda yatmakta olan abim Hugur Oktay, Yusuf Söylemez, Menemen Kapalı'da yatan Emir Kızılay ve Ali Kemal Gürcan dayıma selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Rüzgar Özdemir yani Big Boss. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Gökhan Tilki, aleykümselam Gökhan kardeşim. Buradan aynı kampüste bulundum, başta benim değerli kadim dostum Diyar Gündüz olmak üzere Kadir Tosun, Gökhan Karaduman, Baran Berşe, Eren Dinçer, Esat Akdeniz, Dilaver Sağ, Baran Güven, Devran Tercan, Atakan Koçak, Doğukan Bayar, Sait Ba, Bedirhan Kilat, Umut Kaygısız, bu değerli abilerim Hakan Uyar, Emre Demircan'a da selam olsun. Gece bir sözümüz, hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz, sizleri seven DGGT. Selamünaleyküm Halo Murat, ben T4B15'ten Alişan Taş, aleykümselam Alişan kardeşim. Başta aynı kampüste bulundum, dostlarım Kadir Tosun, Furkan Günal, Devran Tercan, Taha Yasin, Yılmaz Olcay, Gördesli, Baran Güven, Murat Sevuk. Farklı cezaevinde bulunan can dostum Berk Irmak, selam ve sevgim Baki'dir.
Aynı koğuşta bulundum. Batu Şimşek, Gürkan Tilki, Tugay Cingöz, Ferhat Ercan, Uğur Aslan, Batu Bingöl, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ne esaret kalıcıdır, ne cesaret.

Evet, bugün değil ama elbet bir gün Ahmet Kaya'dan Metris önü armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir nolda yatmakta olan çam dibide Ahmet Durmaz. Koğuşumda bulunan dostlarım başta Ferhat Bayram, Lalilerden Selçuk Ok, diğer kardeşlerim Toros'ta Oktay Özdemir, Sedat Çelik, Fırat Bardakçı, Çağatay Çeşme yani Çet, Baran, Küleş, Mehmet Ser, Balçovalı, Ertay Başar, Azat Çelik, Eftar, Tütüncü, Eşref Paşalı, Erkan, Toprak, Mehmet Uygunar'a selam olsun, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da, yaşananlar güzeldi mazide kalsa da, biz sevdiklerimizi unutmayız, onlar bizi unutsa da. Tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Ben bir nolda yatmakta olan Çamdibi'de Ahmet Durmaz. Dört nolda bulunan kardeşlerime sizin aracılığınızla selam yollamak istiyorum. Başta can dostum, suç ortağım Ali Akarsu, aslan kardeşim Recep Tepekule yani Bornavalı Montana, Mehmet Çakiç, Ali Şimşek, Mert Pekler'in, Ömer Reis, aynı kurumda bulundum aslan Bratem Alpcan, Alpa'ya bin selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Korkutmaz bizi yaşlı Maltalar, bu yaşlı Maltalardan çok Çamdibi çocuklarının yaşantısı var, şerefli atan tüm Çamdibi çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki B8'den Sertaç Akın. Aleykümselam Sertaç kardeşim, buradan sizin aracılığınızla abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Fatih Gültekin, Ege Ürkmez, Rüzgar Özdemir, Emircan Adiyek, Tamer Demir, bir nolda yatan abilerim İbrahim Halil Almaz, Metin Güney ve Muhammed Güler'e selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. O gece ben vardım diyen kimse yoktu. Saydım 5 kişiydik, 4 duvar ve 1 ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki B8'den Ege Ürkmez. Aleykümselam Ege kardeşim, buradan sizin senin aracılığınla Fatih Gültekin, Doğan Topaç, Eren Kollik, Sertaç Akın, Semih Şen, Yüz Mustafa, Aypak, Hakim Bal, Ahmet Yönetim ve farklı yerlerde bulunan abi kardeşlerim Baran Berşi, Atakan Koçak, Davran Tercan, İlhan Deniz, Ege Akkoyun'a ismini zikredemedim. Tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına selam ederim. Gece benden bir söz, kumdan kaleniz var, denizin insafına kalmışsınız. Ben Güzeltepe'den Ege Ürkmez. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Savaşkaya, Dinçer İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan Akın, Okan Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadım dostlara, tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısını, cezasını şerefiyle infaz eden arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu'dan İshak Ünal, Mahmut Tunç, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Savaşkaya, Çaygan Dinçer, İlkan Öztürk, Burak Karaba, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan Akın, Okan Ümitcan Karaca, Yasin Karaca, Hasan İştek, Salim ve ismini sayamadım dostlara, tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı, cezasını şerefiyle infaz eden dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Aleykümselam kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız kıymetli abilerimiz Gündoğan Doğan ve Osman Temel başta olmak üzere Enes Efe, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, ayrıca T2'de yatan bizim için çok değerli olan Yusuf Kaymaz, T4'te yatan Umut Akkuş, A10'da yatan Reber Hacıoğlu ve Ahmet Can Özdemir'e bin selam olsun. A16 koğuşuna gazapizm, sağ solu armağan olsun. Biz A16'dan Sergen Temel ve Şehmus Bayraktar. Murat abi selamun aleyküm, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleyküm selam Enes kardeşim. Aynı ortamı paylaştım değerli dostlarım Şehmus Bayraktar, Sergen Temel başta olmak üzere değerli abimiz Gündoğan Doğan, Osman Temel, Orhan Işıksoy, Batuhan Çalıkuşu kardeşlerim, Samet Akşit, Poyraz Sayıcı, Yiğit Bozbey, tüm A16 koğuşuna bin selam olsun. Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez Gökhan Donay'dan, belalı başım belalı başım A16 koğuşuna armağan olsun. Ben Enes Efe. Selamünaleyküm abi Murat Bingöl, her daim dualarımdasın. Ben T215'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleyküm selam Serkan'ım, bir mukabil kardeşim benim. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım Yunus Ürger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadircan Aksoy, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Aslan Kesel, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Mesut Yiğin, Burhan Ayan, Batuhan Karanfil, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, Gündoğan Doğan, Olcan Akta ile bu cafe tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı verir, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılanı yaşama devam. Malatyalı Serkan Yılmaz.
İyi akşamlar.

Murat Bingöl abimiz. Ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz. Sağ ol İsmail kardeşim. T215'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı ve bizi tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara selam ederiz. Abimin dediği gibi biz sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü veririz. Yazılanı yaşamaya devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İzmir 3 nolu John 4 Koşna yatmakta olan Diyar Gündüz namı der DG. Aleykümselam Diyar kardeşim. Aynı kader birliğini paylaştığımız başta değerli abilerim Savaşkaya, Muhammed Koçit, Barış Acar, Azat Oktay ve Mustafa Yılmaz namı der Bekeş. Can dostlarım, kardeşlerim Baran Berşe, Fikret, Umut Kaygısız, Yiğit Şirin, Cengiz Özan, Berkay'da, Zeyt Kayran, Mehmetcan, Oruç, Müslüm, Şener Yüz. Onur Aydın'ın sözüyle bitirmek isterim. Ben bana ve dostlarıma yapılanı unutmam. Bu reklam daha film herkes izleyecek. Bakalım var mı okunmayan mesaj? Hemen bakalım şöyle kardeşlerimi. Şakran T3'te yatan kalbimin odak noktası gözümü gönlümü dolduranım Sergen Gürgür aşkım. Bugün bir yere çıkmadık, evdeyiz bir tanem bizi, merak etme. Çocuklarımız iyi, seni çok seviyoruz, inşallah en yakın zamanda yanımda olursun. Özlemle hasretle beklenensin kalbim. Şakran T3'te yatan sonsuz sevgim kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanımda olamazsan da ruhum kalbim seninle bir tanem. Bu mesafeler seni sevmeme engel değil. Hiçbir zaman olmayacak çocuklarımın aslan babası. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğiyle. Aşk adam. Evet hemen bakalım. Var mı? Evet son mesajdı kardeşimizin mesajıydı. Tamam bakalım şöyle sayfamızı bir kere daha yenileyelim.

Tamam bakalım. Yok. Şimdilik bu kadar. WhatsApp üzerinden sizler için gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Ben Menemen Hatundere, A15'te atan Baran Büyüksu, kardeşim Emre Tunç ve Bedir Şener'den bol bol selam. Doğum günün de kutlu olsun aslan kardeşim. Şakran Kapalı Cezaevi, belki koğuşuna yatmakta olan Gönül Yalın Emel, Madak iki koğuşa da herkese gelsin bu şarkı. Beyaz olamadım ama karada değilim, çalarsanız sevinirim. Erkan abi devam ki. Öyle ya, bu kardeşimiz hiç dinlemiyor mu radyoyu ya? Bir senedir hep bana Erkan abi diyor ya. Ya ablalar, isimlerini zikretin bari, kimse bu kardeşi. Ya deyin ki ismi Murat, Murat. Bir senedir hep Erkan abi. Bazen pas geçiyorum, ismi okumuyorum. Mesajı okuyorum ama Erkan abi deyişim. Okuyamıyorum. Ya bu kardeşe söyleyin, kurbanınız olayım. Benim ismim Murat. Ben Hatundere, A15'te yatan Baran Büyüksu, kardeşim Emre Tunç ve Bedir Şener'e bol bol selam olsun. Doğum günün de kutlu olsun aslan kardeş. Şakran T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Oğuzhan Gülümsere, gözümün nuru canım oğlum. Seni o kadar çok özledim ki, sen bana oğulsun, sen bana babasın, sen bana yoldaşsın. Biliyorum ki senin attığın her adım emin adımdır. Ben her adımda senin yanındayım sabır yavrum. Bugünlerde geçecek, hep dualardasın. Allah'a emanet ol aslan oğlum. Annesinin bir tanesi. T2'de yatmakta olan eşim İsmet Kotan, canım seni seviyorum. Koğuşunu öğrenip bana bilgi vermeni bekliyoruz. Öptüm seni, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzda bulunan başta yakışıklı, karizmatik Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Ümit Alper, Saadettin Özkan, Mehmet Canbay, Cüneyt Deniz, Hüseyin Polat, Tolga Batırlı, Berfin Köksal, Ozan Uzun. Farklı kurumlarda bulunan Müslüm Doğanay, Yiğit Doğanay, Mertcan Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız ve son olarak Murat abi, gece böyle bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda, benim kardeşim yarım gelmiş mesaj. T2'de yatan nefesim, Bünyamin'im, ömrüm, nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan, sensiz nasıl olunabilirse o kadar iyiyim. Babam bugün tekrardan gitti, dedim ya dün sana gidecek diye. O gün ne dediysem o gelsenize değişmeyecek demiş. Murat abi, ben Figen Alenak, Şakran T1 A4 koşuna yatan Ünlücan Alenak, eşim radyo başına. Sevdiğim, az kaldı kavuşmamıza. Bugün tam 7 gün kaldı. Rabbimin izniyle seni oradan alıp öyle döneceğim. Sabır ve özlemle beklediğimsin hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum. İsmet Cihan Özlemim sana şarkısını armağan ediyor. Kurban oldum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben Rafet Kale, değerli ve de bir o kadar kıymetli kardeşim Baran Büyüksu. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. İyi ki varsın nice senelere. Ben Ömer Özyürek, değerli ve de bir o kadar da kıymetli kardeşim Baran Büyüksu. Doğum günün enişten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsın nice senelere. T2'de yatan ömrüm, Bünyamin'im, sıkma o güzel canını. Ömrüm, sabret, sadece sabret. Nefesim, seni çok seviyorum. Ömrüm, adam, her şeyim. Güzel kızın, sensiz çok kötü. Bir an önce yanımda olman dileğiyle. İyi ki varsın can eşim. Bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la, gönülden gönüle. Bir şarkı sonrası.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Evet, sırada kaldığımız yerden hemen devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevç Ağa 20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejder'e. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bu gece özel şu sözümü söylemek istiyorum. Çok samimiyet saygıya zarar verir. Çok muhabbet suistimal edilir. Çok sevgi nankörlük getirir. Çok da sıkıntı denge ise esaret. Yok. Çoklar sıkıntı denge ise esastır. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeğenim Tatar Berkan Bağtur'a gelsin. Çapa Hakan Ejder'e. Murat abi ben Tevhid Şah 20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderel bu gece ikinci özel sözümü bırakmak istiyorum. Yetinmeyi öğrendiğim gün vazgeçmeyi de öğrendim. Vazgeçtiğim gün ise hayatı kendimden aramayı da öğrendim. Gücümün yetmediği gönlümün hayır dediği hiçbir şey için artık çabalamamayı. Ayrıca Murat abi sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeğenim Tatar Berkan Bağtur'a gelsin. Çapa Hakan Ejderel. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'den tahliye olan Ertaş Beyaztepe başta Harun Tarduş ve Volkan Kızılyel olmak üzere Kenan, Dilek Aslan, Berat Umutcan Çağlayan, Ömer Çiftçi, Musa Şahin, Yusuf Aksu, Fevzi Yayla Çiçeği, Azat Güler, Ömer Faruk Yıldırım, Bekircan İşleyen, Murat Duman, Ayhan Öğüt'e selam eder. Tez zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T1'den tahliye olan Ertaş Beyaztepe A17'de bulunan kardeşim Serhat Bakır'a selam eder. Kardeşime Rabbim'den Hazreti Yusuf'un sabrını vermesini temenni ederim. Murat Göbakan'dan diğer yarım kör kuyularda Yusuf olduğum şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, merhaba Murat abicim. Ben evin satır, aleykümselam kardeşim. T3 A20 koğuşuna bulunan bir tanem her şeyim Ersin satır radyo başına. İçine işler ya sesi, gülüşü, bakışı ve sen hepsini ayrı ayrı özlersin öyle bir şey işte. Sen özlemek bir tanem. Gözlerim gözlerini hasret, sözlerim sözlerini az sevdiğim. Sakın benim seni özlediğim kadar sen de beni özleme, canın yarar, ciğerin sökülür. Nefesin kesilir, dayanamazsın. Seni her şeyden çok severim. Allah'ım ayakkabını kapımdan, gölgeni başımdan eksik etmesin sevdiğim. Sen her şeyimsin, unutma. Evin satır, sana da kolay gelsin Murat abicim. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Kolay gelsin Murat abi. Ben İzmir Bayraklı'dan Necla Akçaba. Aleykümselam kardeşim benim. Aliye Kadın Kapalı C14 koşulan ezel özel radyo başına. Canım kızım seni çok seviyorum. Aklımdan çıkmıyorsun, seni çok özledim. Bir de Esen'in terlikleyen üçlü prizi tabağı çaydanlığının hazırlamışsın. O dilekçe yazacakmış. Akşam radyoyu dinle. Esen'den sana mesaj gelecek. Sürpriz. Allah'a emanet ol. Güzel kızım az kaldı. Sabret. Murat abi kızım için Ezom şarkısı armağan olsun. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir T4 B11 koğuşuna atan Kadir Doğanay ve aynı kaderi paylaştığı koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Gece söz bırakmak istiyorum. Burada geçen her gün bana sabırı öğretiyor. Özgürlüğün kıymetini sevdiklerim yanındayken değil, onlardan uzakken anlıyorsun. T4 B11 koğuşu Kadir Doğanay. Ben T1'den tahliye olan Ertaş Beyaztepe A17'de bulunan Serhat Bakır Sadık abime, Ertan amcama, Murat Timarlı'ya, Rıdvan Bayır'a, dostum Yakub'e, yemek ortaklarım ve diğer A17 koğuşuna selam eder. Tez zamanda ailelerine kavuşmayı temenni ederim. Diğer kurumlarda bulunan Mehmet Varsak, Aşkın Çimen, Şirin Aybar, Cengiz Aybar, Mert Güler'e de selamlarım baki derim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen, aleykümselam Sait kardeşim. Abim senin aracınla Kadın Kapalı B9 koğuşuna bulunan Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyordur Nuran Gökçan'ım. Diğer yarım tam olarak öğren durumu haberim olsun. Başa gelen çekiliyor, yapacak çok fazla bir şey de yok. Sen kendini üzme, moralini bozma, bir çare buluruz, bugünler böyle geçiyor. Belki ama unutma hayat böyle bitmeyecek. Az kaldı inşallah, her şeyin güzel olduğu günlerde çok yakın, seni sevdiğimi unutma, Allah'a emanetsin. Murat abi Nuran Gökçan'ım için Yıldız Silva Aklım Hep Sende şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Murat Bingöl abim ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim senin aracınla Kadın Kapalı B9 koğuşuna bulunan sevdiğim kadın Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. İki gözümün diğer yaşadığım yasağı da yaşadığım yasağı da onaylanmış ama ara vermeden başlatmamaları gerekiyor. Yani biri bitecek, ara verip ikinciye başlayacak. Bir öğren tam olarak, demek ki Allah çekilmez dert vermesin inşallah. Ben seni hiç eksilmeyecek, çoğalacak bir aşkla sevdim. Kendine çok iyi bak, canını sıkma, Allah'a emanetsin.
Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim, senin aracınla Şakran açıkta bulunan aslan yeğenim Tatar Berkan Bağtur'a seslenmek istiyorum. Tatarım kardeşim, amcan Konya Erli'ye gitmiş, ayrıntıyı arayıp alırsın, düşüneceklerin için sevindim. İstersen yaz, istersen telefondan paylaşırız, kendine dikkat et orada, ne yaparsan yap kendini orada tut. Okan Müço biraderime de gelmiş, oradaymış. Hem Yavuz Bal dostuma hem Okan Müço kardeşime, tüm tanıdıklarıma selamlar. Allah'a emanetsiniz. Seni seven abin Sait Faik Ölçen. Ben Menemen A15'ten Sinan'da. Öncelikle aslan kardeşim Rafet Kale, Berke, Kerem, Onur, Yıldız, Diyar, Halitoğlu, Baran, Büyüksu, Yusuf, İslam, Ergül, Mustafa, Baran, Aman. Çimen Tepeli, Çakır Bey, Ercan Koçak, Uğur Saygı, Emre Özdemir, Yunus, Batur, Abdullah, Can, Şahin. Kıymetli dostum Abdülaziz Turan olmak üzere bizi tanıyan tüm dostlara ve kardeşlere bin selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sinan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Ben Sinan'da Menemen A15'te başta Can kardeşim, Rafet Kale, Yeşilörtü, Berke Kerem, Baran Büyüksu, Yusuf İslam Ergül, 60 Saniye, Yusuf Yıldız, Mustafa Baran Aman, Abdullah Can Şahin, Yunus Batur, Ercan Koçak, Uğur Saygı, Emre Özdemir, Abdülaziz Turan, Çimen Tepeli, Şerafettin Deveci, Polat İlker, Can abim Azat Başa'ya da bin selam olsun. Biz 40 kardeşiz, 40'ımızla birbirimizi iyi biliriz. Eyfan 3 gecedir yatamadım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Can kardeşim Baran Büyüksu'nun doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Aramızda duvarlar olsa da kardeşliğimiz hiçbir zaman eksilmez. Rabbim sana sağlık, sabır ve umut dolu nice güzel yaşlar nasip etsin inşallah. En güzel doğum günlerini özgürlüğünde sevdiklerinle birlikte kutlamayı da nasip eder Rabbim. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Başta Sinan'da Rafet Kale ağabeylerime bin selam olsun. Şerafettin Deveci, Berke Keren, Onur Yıldız, Ömer Tunç, Efe Cantaş, Dalton Kadir, Diyar Halitoğlu, Yusuf İslam Ergül, Ercan Koçak, Can kardeşim Abdullah Can Şahin'e bin selam olsun. Sabır acı bir ağaçtır ama çok da tatlı meyveler verir. Bugünler geçecek, güneş bizim için de yeniden doğacak Can kardeşlerim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, güzeller güzelim benim, sana söylemek istediğim aklından hiç çıkmıyorsun. Kavuşacağımız günü ve kalbimin ritmini değiştireceğin o günler yakındır. Benim ayrıca Dilek Çilem ve Elif Bozkurt kardeşime de selam olsun, iyi geceler. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Can kardeşim Baran Büyüksu, yeni yaşını yürekten kutluyorum. Rabbim sana güç, sabır ve hayırlı ömür versin inşallah. Bir sonraki doğum gününü sevdiklerinle özgürce kutlarsın. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun şarkısını sana armağan ediyorum. Ben C4 koğuşundan Cüneyt Çetin, B9 koğuşundan bulunan kardeşim Azat Atalay ve Sinan Atalay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberi aldım, çok üzüldüm ama Allah büyük, gönlünüzü ferah tutun. Herhangi bir isteğiniz olursa bana ulaşırsın. Kardeşim Allah'a emanet olun, Allah kurtarsın. Ben Menemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Can kardeşim Baran Büyüksün doğum gününden içten dileklerimle kutluyorum. Aramızda duvarlar olsa da kardeşliğimiz hiçbir zaman eksilmez. Rabbim sana sağlık, sabır ve umut dolu nice güzel yaşlar nasip etsin. İyi ki varsın kardeşim. Nice mutlu, huzurlu ve özgür yıllara. Murat abim, ben Gamze, B9 koğuşuna bulunan çiçeğim Nuran Gökçen radyo başına. Önemli bir haberim var. Kardeşim Fatih yakalandı. Şu an geçici koğuşta. Acil onu yanına alman için dile

dilekçe yazacak mısın? Sakın üzülme, yanına geldiği için çok mutlu. Ayrıca pislikten kurtulmuş olacak. Kocaman kucakla onu, üzerinde benim ve çocukların kokusu var. Birbirinize sahip çıkın, kurban oldum sizi. Çok seviyorum. Bir an önce oradan el ele çıkacaksınız, sizi. Çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Melinda Çelik. B9 koğuşuna bulunan güzel annem Nurhan Gökçen radyo başına. Anneciğim, teyzem fuarın kapandığını bilmiyormuş. Cezaevinden çıktıktan sonra öğrendi. Bizi Ayrancılar'da çok güzel bir yere götürdü. Küçük fuar gibi bir yer. Çok eğlenceliydi. Biz çok iyiyiz. Estina da çok iyi. Teyzemin yanındayız. Her şeyi yapıyoruz. Merak etme, bir de bir şarkı öğrendim. Nurhan'ım Nurhan. Murat abi, ben 9 yaşındayım. Benim annem için İbrahim Tatlıses'ten Nurhan'ım Nurhan şarkısı armağan olsun. Batın güzel olsun kardeşim. B1 koşu canım kardeşim Ebru, seni çok özledik, çok da seviyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben B9 koşudan tahliye olan Çavuş Sedat Çelik. Beraber yol yürüdüğümüz Ferhat Bayram, Selçuk Ok ve diğer koşu arkadaşları, dostlarına hitaben şu sözü bırakmak istiyorum. İnsan deniz olmadığı yerde martı olmalı. Umut adına. Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısı B9 koşundaki tüm dostlarıma armağan ediyorum. Ben hemen 15'ten Rafet Kale, sevdiğim kadın Minem. Seni sevmek ve senin tarafından sevilmek en güzel his. Varlığın benim için büyük bir mutluluk. İyi ki varsın, seni seviyorum. İyi geceler. Ben B9 koğuşundan tahliye olan Çavuş Sedat Çelik. Beraber yol yürüdüğümüz Ferhat Bayram, Selçuk Ok ve diğer koğuş arkadaş ve dostlarıma hitaben şu sözü bırakmak istiyorum. İnsan deniz olmadığı yerde martı olmalı. Umut adına. Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısı B9 koğuşundaki tüm dostlarıma armağan olsun. Şimdi bir mesaj var. Ben mi demiş artık? C15'ten İkra Alcalı galiba. Şimdi bu mesajın sahibi kardeşim benim. Bunu yazan kardeşlerim mesela 6 harflik bir şeyi 2 harf yazmış. Şimdi geri kalanını nasıl dolduralım? Ben okuyayım. Kardeşimiz ne yazmışsa aynı şekilde okuyayım. Ben C15'ten İkra Alcalı, buradan bazı insanlara seslenmek istiyorum. O kendini biliyor. Duyduğun her şey gerçek. Şu an yaşadığın gerçek gibi bana, Murat abi, bana gelen istekleri okumasını istemiyorum. Değerlim Gülsüm Yazgan için Azer Bülbül'den Ben Sana Vurgunum şarkısı armağan olsun. Bunu söylerken bazı kelimeleri ben tamamlıyorum kardeşim. Yani 10 kelimelik yazılması gereken şey 5 kelime yazmış. Kısaltmış kardeşlerimiz. Mantıken biz toparladık ama bir şey anlamadım. İkralcalı kardeşimiz demiş Gülsüm Yazgan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran Üçnoğlu A12 koğuşunda bulunan Koray Öztürk, hayatımın anlamı şunu unutma ki aramızda duvarlar, mesafeler olabilir ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Güçlü ol, umuda hiç kaybetme. Bu zor günler elbet geçecek. Seni sabırla, sevgiyle ve özlemle bekliyorum. Seni bugün de yarın da daima çok seviyorum bir tanem. En güzel kavuşmayı yaşayacağımız güne kadar kendine iyi bak. Yolunu dualarla gözleyen Gamzen her daim arkanda, bunu sakın unutma. Sevgilim, gözlerinden öpüyorum. Murat abi selamünaleyküm, ben Sedat Çelik. Aleyküm selam Sedat kardeşim. T1 A7 koğuşuna yatmakta olan Allah'ın aslanı Sinan Çelik ve benim dağım olan Sinan Çelik abime selam ediyorum. Ben tahliye oldum, gözün arkada kalmasın. Senin çıkmanı bekliyorum inşallah darısı. Hepinizin başına Allah'a emanet ol. Seviyorum seni abim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Başta Yalçın İbru, Kaan İbru, İbrahim Babaçor, Çağlar Dildöken Emre, Türk Doğan, Abbas Geyik, Bulut Över, Cezo Sedat, Burhan Burçan Yatbaz, Anıl Yolum, Yakup Okuyucu olmak üzere cezaevinde bulunan tüm kardeşlerime selam olsun. Demir parmaklıklar adamlı esir almaz. Adamın duruşu mekanla değil, yüreğiyle belli olur. Bugün konuşan çok olur, yarın yüzüne bakacak cesareti olan az olur. Biz dostluğa da vefayı da günü gelince yarım gelen bir mesajımız. Ben hemen A15'te yatmakta olan sevgili Mustafa Baran Aman radyo başına. Mustafa'm, sana kalbimi gösterebilseydim her köşesinde adının yazılı olduğunu görürdün. Çünkü hayatıma girdiğin günden beri attığım her adımda, kurduğum her hayalde ve ettiğim her duada sen varsın. Sen sadece sevdiğim insan değil, aynı zamanda en büyük umudum, en güzel duamsın. Aramızda demir kapılar ve kilometreler olabilir ama sevgimiz hiçbir duvara sığmayacak kadar güçlü. İnanıyorum bugünler de geçecek ve bir gün, yarım gelen bir mesajımız.
Ben Sel.

Fatma Turan İzmir Şakran, Aliya'da oğlum Mustafa Turan, Şakran Kadın Kapalı'da kızım Zeynep Usturan radyo başına. Yine sizin için bir şey yapamadık, sizleri özgürlüğünüze kavuşturacak bir şey yapamadık. Çok üzgünüm ve sizleri çok seviyorum, elbet bir gün özgür olup kavuşacağız. Allah'ın bir daha bizleri ayırmasın. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Allah'a emanet olun, sizi çok seven anneniz. Ben C15'ten İkra Alcalı, Gülsüm Yazgan, ablam Aydan, Akbayırlı can dostum Bahriye Güler. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar inmek istediği yerde indiler. Serkan Nişancı'dan Hayal Olur şarkısı. Aydan Akbayırlı ablamızın canı Emrah Akbayırlı'ya gelsin. Eniştemiz Ümit Akbayırlı'ya da selam olsun. Çok karışık mesaj benim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abim, iyi yayınlar. Ben Şenal. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran Kapalı'da yatan canımın içi CC'ime selam olsun. Seninle olan her şey yanımdadır. Seni çok seviyorum, kıymetlim. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Ben Tuana. Ala Şakran cezaevi T25'te yatan Barış Erkuş'a seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Dört gözle çıkmanı bekliyorum sevgilim. Kocaman öpüyorum. Her zaman yanında olamasam bile kalbimdesin kocam. Bu şarkı benden sana gelsin, Yıldız Silbe'den Sor. Ben Tahsin Çankaya. Şakran Kadın Cezaevi Beyki Koğuşu'na yatmakta olan Emel Madak için rahmetli Hüner Coşkuner'den Olamaz şarkısını çalar mısınız? Teşekkürler. Şakran T3'te yatmakta olan can dostum Murat Turan. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. İki gözüm Allah seninle olsun can dostum, elbet bir gün. Şakran T tipi kapalı 4 nolda yatan Serkan Sonsuz kardeşi Ezgi Sonsuz'dan selamünaleyküm abi. Bugün sana telefon evra yaptım. Eğer görüş ya Çağatay abime yaz. Zılan yengeme vereceğim. Normalden de beni arayacaksın. İnşallah iyisindir. Tüm koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Sana para yatırdım. Allah'a emanet ol, kendine dikkat et. Ben İzmir Buca'dan Hazal Yıldız, Ahmet Gülçin'e Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısını armağan etmek istiyorum. Şakran Kadın cezaevinde yatan dostumuz Cansu Seda Gülbahar. Bacım seni çok özledim. Görüşeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Tatil planlarınızı biz yaptık. Sadece sen eksiksin. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Bacın Asya Uras. Murat abi selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Kadife Kale'den Velit Aklan yani Lulu. Aleykümselam Velit kardeşim. T2C12'de yatmakta olan Fuat Can Ayırtır yani Fıçı. Muhittin Çalışkan yani Muti. Çağlar Çakır, Barışcan Çakır, Ercan Eken. Yavuz Çelik yani Cüce. Siverekli Mahmut abi dayılarıma selam olsun. Tüm şarkılar armağan olsun. Yalnız yan yalnız ölür dayıcım. Burada bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Sayfamızı yenileyelim. Niye, ne oldu? Bugün ayın 1'i mi oldu? Oo malamını. Bap bap bap. Nasıl yapacağız? Şimdi tarih değiştireceğiz. Zamana bak. Kardeşler, tarihi değiştirmek zorundayız. Ne oldu şimdi? 7. aya girdik. 7'deydi, 6'daydık. Ayın 30'u muydu bugün? Evet, yaptık. Bir sayfa daha açmamız lazım. Şakran Kapalı'daki oğlum Mustafa Turan, Kadın Kapalı'da Zeynep Usturan radyo başına. Ferdi Tayfur'dan Hapishane şarkısı çocuklarıma ve tüm mahkumlara hediyemdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14 galericiler, pırlantacılar, koğuşundan Sait Çelik, Namıder Kurt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı Kenan Dülek, aslan dostum Halis Uçar, Namıder Sarı, Mehmet Sadullah Bassat, Fuat Afindi, Samet Tural, Esiko, Uğurcan ve adını sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Umuda kelepçe vurulmaz, özgür günlerde görüşmek üzere. Her tarafta bel olsa kaç yazar şarkısı soframı paylaştım arkadaşlara. Bu da yarım gelmiş Sait kardeşim. Tarkan Şımarık selamlar, ben Şakran C15'ten Melda Cebeci. Çok özlediğim kadim dostum Bahriye Günay, çok özledim seni. İnşallah iyisindir, her şeyi yapabilirsin, sadece kalk ve yap. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı da yoktur.
Çakran Kadın Kapalı Dolan Sima Coşkun Samsun'dan selamlar. Ben Nazire Kına. Güzel kızım, iyi misin canım? Biz iyiyiz, merak etme. Bizim düşüncemiz sensin, dualarımız seninle. Mesafelerin önemi yok, kalben yanındayız, aklımızdasın. Seni seviyorum canım, canı çok özledim seni Simam. Dikkat et kendine oralarda, sağlığına, beslenmene, kafana bir şey takma. Allah'a emanet ol. Allah'ın mucizesi bitmez. Tez zamanda kavuşuruz inşallah. En büyük zenginliğin, özgürlüğün olsun iki gözüm. Bitmiyor bu mapus çilesi, bırak bizi. Yarım gelen bir mesajınız. Şakran, Beyon koğuşuna yatmakta olan eşim Yıldız Kana selam eder. Onu çok sevdiğimi ve onsuz hayat geçmediğini ve seni bir ömür seveceğime söz veriyorum. Sensin benim yaşama sebebim, aşkım, ömrüm, seni çok seviyorum. Sana ve oda arkadaşlarına. İsmini unuttum, bütün mahkumlara selam eder. Allah tez zamanda kurtarsın diyorum. Bu şarkı benden çok sevdiğim eşim Yıldız Kana gelsin. Ahmet Arslan'dan, bu aralar kafam bozuk, çalar mısınız? İyi yayınlar. Ben T4 ve ondan Hasan Özyaşın, yani Efo. Kadın Kapalı'da bulunan biricik eşim, sonsuzluğum, sonsuz aşkım Filiz Özyaşın. Sen beni bu hayatta tutunduğum dalsın. Hiçbir şeyi kafana takma. Biz bu günleri de atlatacağız. Buradan el ele, güle güle, oynaya oynaya çıkacağımız zamanı bekle. Sabret. Yakındır sarı papatyam. Seni çok seviyorum güzel yürekli kadın. Hemen bir kez daha sayfamı yenileyim.

Son sayfamızı açalım şöyle bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Selman Subaşı. Aleyküm selam Selman kardeşim. Ben hemen A16'da yatan abim Taner Subaşı. Kardeşim Dodo Şakran. T2'de yatan amca çocuklarım Aydın Bıçakçı Şerif Subaşı'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Allah sizlerle olsun. Ben Pınar Şahin. A5 koşuna yatan Buse'nur Çevik radyo başına. Senin gibi bir kızı olmayan biri asla kızı olmanın mutluluğunu bilemez. Senin gibi bir evlat herkese nasip olmaz. Sen benim hayata tutunuşumsun, yaşama sebebimsin. Seni çok seviyorum kızım. Ben Pınar Şahin, A5 koğuşuna yatan Buse'nur Çevik radyo başına. Allah'ım her zaman yar ve yardımcın olsun. Zorda kaldığın zaman senin için yaptığım dualarım yardımına gelsin. Seni çok özledim ve çok seviyorum benim güzel kızım. Hayırlı akşamlar. İzmir Kadın Kapalı cezaevinde bulunan canım eşim güzel karım Suna Aka Gönüze. Herkes iyi. Her şey yolunda. Aklım burada kalmasın. Az kaldı. Sabrın sonu selamettir. Çok özledim seni. Seni çok seviyorum ömrüm. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Çalarsanız sevinirim ömrüm. Murat Bingöl. Ben Pınar Şahin. A5 koğuşuna yatan Buse'nur Çevik radyo başına. Prensesler nereye giderse gitsin her zaman etrafa ışık saçarlar. Uzaklarda da olsa annesi onu her zaman çok sever. Sayın Murat Bingöl, bu derlim için Poezi'den Yapar Mısın Tanışmamız gibi şarkısı çalar mısınız? Tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Murat Bingöl, ben Pınar Şahin. A5 koğuşuna tam Buse'nur Çevik radyo başına. Öyle aşklar vardır ki hiçbir karşılık beklenmeden sevilir. Tıpkı benim kızımı kızımın beni sevdiği gibi seni çok çok çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben B1'den Deniz Giz Bebek. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle nasılsın Murat abim? Çok şükür kardeşim benim, sağ olasın. Hep beraber yolarım. Abilerim Zafer Boyuna ve Barış Boyuna, yengem Ece Boyuna selamlarımı iletiyorum. Tüm dost ve kardeşlerime de selamlar. Ayrıca değerli İstanbul'u gün Özdemir, senin için koca bir memleketi gece bir söz kaydım. Ne ruhsatlı silah gibisin. Kaydımız var ama icraatınız yok. Abi Canbay Walker'dan Karabasan şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, ben B1'den Deniz Giz Bebek. Canlarım Hamiyet Küleş, Buket Polat, Yasemin Ödek, Elif Çetin, Asena Üner, Seda Altaş, Gülşah Kır, Sevim Küleş, Sedef Demir, Zeynep Sak, Yaren Serpil, Melek Pancar'a selam olsun. Yanlışın nedeni olmaz, bedeli olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Unutamayacağımız şimdilik. Allah'a emanet. Murat abim, Uzi'den güzel bir şarkı çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abi, ben B1'den Gülşah Kır. Aleykümselam kız kardeşim. Koğuşunu bilmediğim Şefik Gezgiç, Namıdar Maraton radyo başına. Ben girdikten sonra dışarıda olan bitenden beni haberdar et. Mektubunu bekliyorum. Remzi Oğuz A. Bey'in de selamlarını ilet. Mahkemeden önce görüşme gelmesi lazımmış. Ben Namıdar, güçlü kal fark etmez, hesaplaşırız, benden size gelsin. Abi ben B1'den Gülşah Kır, derlilerim Sedef Demir, Asen.

Üner, Eylem, Erşil, Sevim, Küleş ve Yaprak Çarakırı, Deniz Giz, Bebek, Birsen, Kandemir. Abi bu cezalar bizi yıldırdı, kilo da aldırdı. Ben arkadaşlarıma kefilim. Biz olduk, Rabbim bizi gördü. Görmesi dileğiyle abi bize Kabe'den hacılar hu der, Allah çalar mısın? Allah razı olsun abi.

gayret göster, sükunet et. Sabret, sabret gönlüm, sabret, zamanla bitecek elbet. Sabret, sabret, sabret, biraz daha gayret göster, sükunet et. Zaman

Sevmek, sevmek, sevmek bir gün değil, bir yıl değil, ömür demek. Sevmek, sevmek, sevmek nefret değil, sabır ister ölene dek. Sevmek, sevmek, sevmek bir gün değil, bir yıl değil, ömür demek. Sevmek, sevmek, sevmek nefret değil, sabır ister ölene dek. Kendin gördün, kendin sevdin, kimin

0: iki güzel şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağız kardeşlerim.
1: Harun Tarduş tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler.

0: kalbimi yaralarım.
1: Kaldığımız yerden devam hemen. Selamünaleyküm Murat abi. S3A20 Koğuş'tan Bucalı Ensar Kahyoğlu ve Ömer Kütükçü. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı kurumlar ve koğuşlarda olan abi dostlarımız T3C3'te olan Hakan Keser yani Fare T3A19'da olan Mert Salar, T4'te olan Serkan Dede Erşan Demir, T2'de olan kardeşimiz Gürkan Ecerel'e bin selam ederiz. Ayrıca T2C1'de olan can dostumuz Samet Öztunç Namıder Sarı'ya seslenmek istiyoruz. Haberini alıyoruz, her şey güzel olacak. Seni seven kardeşlerim Bucalı Ensar Kahyoğlu ve Ömer Kütükçü. Senden ricamız Murat abi, Yıldız Silbe'den aklım hep sende çalarsan çok mutlu oluruz. Tüm dostlarımıza armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam canım karım şuna aka gündüze. Senin varlığın bana hayatın aslında ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Çünkü seninle öğrendim ki mutluluk bir yerde değil, bir insanda saklı ve o insan benim için sensin. Seni çok seven kocan Kaan. İyi yayınlar abi, ben Ceylan Taşkıran, kıymetli Veli Deveci radyo başına. Sınırlarım kalmadı seni severken. Düşmüşüm içine tam da belanın bir dahaki yaşında. Birlikte olmak dileğiyle iyi ki doğdun. Abi yayınlar, biz B1'den Asena Üner ve Seda Altaş, 4 nolda yatan değerli abim Veli Deveci. Doğum günün kutlu olsun Rabbim, yeni yaşını Ceylan'ınla birlikte özgür günlerde kutlamak dileğimizde. Murat Bingöl, ben Pınar Şahin, A5 koğuşuna yatan Buse Nur Çevik ve Şehriban Fidan radyo başına. Ağzıyla seveni çok gördük, yüreğiyle seven gelsin, büyük oynayalım. Murat Bey, bu derlilerime Poezi'den Gelme istemem şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran kapalıda yatan yengem Zeynep Usturan radyo başına. Güneşli güzel günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz. Sen yeter ki moralini yüksek tut. Biz burada senin için her zaman bekliyor olacağız. Her şey çok daha güzel olacak. Seni seven kardeşin Emre. Şakran kadın kapalıda yatan eşim Zeynep Usturan radyo başına. Zeyno, buradaki günler geçiyor. Sabrımızla bu süreci de bitireceğiz. Sen içeride, ben burada, birbirimize olan inancımızla güçleniyoruz. Unutma. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle seni seven kocan Mustafa Turan. Ben Tuncay Çevik. Tuncay Çevik, abiş koğuşunda yatan Buse'nur Çevik radyo başına. Canım kızım nasılsın? Nasıl gider? Umarım her şey yolundadır. Seni çok özledim. Sen benim biricik kızımsın ve de çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Sana da iyi akşamlar Murat Bingöl. Sana da iyi akşamlar kardeşim. Şakran cezaevi T1 ve 14'te yatan aslan sevgilim Sait Çelik. Burak Aka Günden seni hiç kimse sevemez şarkısı benden sana gelsin. Seni çok seviyorum ve her daim yanında olacağımı sakın unutma. Rabbim ayırmadığı sürece kulların hiç şansı yok. Şarkıda dediği gibi seni kimse özleyemez ben haricinde. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Murat abi, ben Mihra Derin Yıldız. Annem Diren Barut radyo başına. Seni çok seviyorum anneciğim. Her zaman arkandayım, oralarda kendine iyi bak. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Annem Diren Barut'a gelsin. Bugünkü sabrın, yarınki umutların için. Seni çok seviyoruz İrem Barut. İyi ki bizim annemizsin. Şakran cezaevi T1B14'te yatan aslan sevgilim Sait Çelik. Burak Aka Günden seni hiç kimse sevemez şarkısı benden sana gelsin. Seni çok sevdiğimi ve her daim yanında olacağımı sakın unutma. Rabbim ayırmadığı sürece kulların hiç şansı yok. Şarkıda dediği gibi seni kimse özleyemez ben haricinde. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Murat abi, ben A5 koğuşundan talih olan Karşıyakalı Meryem Demirdöven. Can dostlarım Mardin güzeli, Şehriban Fidan Sarı Papatyalarım, Öznur Kalli, Sinem Özdemir, Biricim Buse Nur Çevik, Can ablam Nazlı Aydın. Ben evdeyim, şimdiden sizi çok özledim. Yarın Ayvalık'a teslim olacağım. Bu derdilerime blok 3 kayıp kalp armağan olsun. Ben Diren Barut, B8 koğuşu radyo başına. Pelin, Bircan, Emine, Büyük Kayıkçı, Nermin Altındağ, Dilara.

Öner, Kamile Sayak, Duygu Batuhan, Yasemin Aykurt radyo başına. Canım arkadaşlarım, 5 ayda başınızın belası olacağım, sizleri seviyorum. İyi ki benim arkadaşlarımsınız. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A4 koğuşuna yatmakta olan Eyüp Yeldir. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Öncelikle aynı çatı altında kader birliği yaptım. Abilerim, dayılarım, kardeşlerim. Öncelikle Foçalı Serhat'tayım. Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçlan, Fatih Etiyungo, Özdemir kardeşler, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ahmet Bereket İstisnalar hariç tüm dostlarıma selam ediyorum. Son söz olarak, şikayet acizlerin, ihanet ise hainlerin işidir. İyi akşamlar abim. Adem Erdoğan'dan Mahkum şarkısı, bütün kader mahkumlarına armağan ediyorum. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Aktepe'den Ali Doğan. Bir nolda yatan kardeşim Osman Temel. İki nolda yatan Aydın Bıçakçı Şerif Subaşı. Üç nolda yatan Ekrem Birliğe. Dört nolda yatan İsmet İlhan Fafi Erdal abime. Abdullah Nurdoğan Şerif Çağrı'dan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlarım Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Özellikle İsmet İlhan kardeşime gelsin. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İsmet İlhan. Aleykümselam İsmet kardeşim. T4 A4'te yatmakta olan canım abim Mazlum Şenkür, Öcü dayım Faruk Vardar, Burak Yulu, Emircan Yulu, Özkan Savcı, Barış Temel ve tüm kader mahkumlarından selamlar olsun. İçeri giren küçülmez, sabrı olan bir grup yorumdan ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, benim kader ortaklarım Hayriye Seyyar, Rabia Coşar Sıla, Bahçıvan Tepecikli Belgin Durak, Murat abim gece sözüm, benim kafamı yaşamanız için 3 dakikanız olsa dakika 2'de gözümden düşenler peşimize düşmesin. Sevinçek, üzülmedim ki, çalar mısan sevinirim. Kolay gelsin Murat abim, sağ ol kardeşim benim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm seni gördüm ya, dünyalar benim oldu sanki. Kıymetlim Ezel ablama, Esen ablama, Menemenli selam olsun. Yalnız fazla seni kızdırmasınlar. Ben seni her daim bekleyenim. Çocukların sana çok selamı var. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarının olsun ömrüm. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm seni gördüm ya, dünyalar benim oldu sanki. Kıymetlim Ezel ablama, Esen ablama, Menemen'den selam olsun. Yalnız fazla seni kızdırmasınlar. Ben seni her daim bekleyenim. Çocukların da sana selamları var. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına armağan olsun. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, C14'teki canlarım Ezel Özel, Nazan Demirhan, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı ve Sıla Keser radyo başına. Canlarım, beni önce B2 koğuşuna verdiler, oraya sonra Hayriye ve Gül Toktay koğuşun yarısı tanıdık, rahatım. Beni merak etmeyin, sizleri çok seviyorum, hakkınızı helal edin. Özgür günlerde elbet görüşeceğiz. Murat abi Gülü'den fark etmez, hesaplaşırı C14 koğuşuna gelsin. Ben T1 C14'ten tahliye olan Ferhat Gül, buradan T3 B12'de yatan Aslan abim Mahsun Gül ve Harun Tardoş abime bin selam olsun. Kolay gelsin abicim. Öncelikle tüm B8 koğuşu radyo başına. Biz B8 koğuşuna yatan Diren Barut'un kardeşleri Berfin ve Sude ablamız çok ağlamış. Hepiniz üzülmüşsünüz. Modelini yerine gelsin, kalkın moraliniz yerine gelsin. Hepiniz özgür günlerinize geri dönüp ailenizin yanında mutlu sağlıklı günlerinizi düşünüp oynayın. Biraz yüzünüz göçsün, umutsuzluk yok. İstek şarkımız B8 koğuşuna Yiğit Aktaş, Limon Çiçeğim. İyi yayınlar abican, sağ olun kardeşlerim. Şakran kadın kapalıda yatan ömrüm ablam, nasılsın kurban oldum, iyisindir inşallah. Biziz, merak etme, senin yol bize yeter, sen benim canımın en içi, kurban olduğumsun. Allah'ın izniyle yakın zamanda tekrardan beraber, en güzel günler bizim olacak, ben her zaman arkandayım. Seni çok seviyorum, iyi geceler, Allah'a emanet ol, kurban oldum Müge Kına. Şakran kadın kapalıda, bu kadar, devam yok. Var mı bu mesajın devamı? Sayfamızı yenileyelim bakalım, var mı devamı? Yok.
Selamünaleyküm Murat abi. Şakran cezaevinde yatmakta olan TKC 5 koğuşuna yatan Süleyman Bulut'a selam ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ceylan'dan ahım var. Çalar mısınız? Teşekkür ederim.

Aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatan bacım su, Cansu Gülbahar nasılsın? Bacısı iyisindir inşallah. Biz iyi, siz iyi olun yeter. Allah'ın izniyle çok yakın zamanda yine beraberiz. İkiniz birbirinize emanetsiniz. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler. Bacım Müge Kınan. T4B10'da yatan babam Kerem Gezer'e her şeyim. Ahmet Aslan kafam bozuk şarkısını yolluyorum. Babam canımın canı, seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Sen benim bir tanemsin. Senin aşkın suratın beni burada kahrediyor. Senin asık suratın diyor. Senin asık suratın beni burada kahrediyor. Çaresizsen çare sensin ya da ya dayan ya da çaresizsen çare sensin ya dayan ya da yan diye diye avutacağız kendimizi babam. T4B10'da yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude'den Uygar Doğa neden sen yaralı ben yaralı şarkısını yolluyorum. Şarkıda dediği gibi her gecenin bir sabahı var. Biz bırak tel örgüleri demir parmaklıkları karlı dağlar da olsa aşar birbirimize kavuşuruz. Çünkü biz o bu değiliz. Biz Kerem Gezer'le Sude'naz gezeriz. Alem ayık biliyorsun her şeyim seni öpüyorum babam. Murat Bey Şakran açıkta bulunan sevdiğim Sebahattin Salman. Bana bugün de sesini duyuran yüzünü gösteren Rabbime şükürler olsun. İyi kim seni çok seviyorum. Beklenen özlenen hasret kaldımsın. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde çalarsanız sevinirim. Bize ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar güzelim. Güzel gözlerine kurban oldum. Gözleri fettah güzelim inşallah. Keyfin sağlığın yerindedir orada. Günler senin için nasıl geçiyorsa burada da bana günler öyle geçiyor. Sayılı gün çabuk geçermiş. Çıkacağın günü dört gözle bekliyorum. Bol bol kavga edeceğimiz günleri şimdiden çok özledim. Baş belaları merak etme bana emanetler. Allah'a emanet ol seni çok seviyorum Fırat'ın. Ben Gürçeşmeli Ünal Yılmaz, candan çok sevdiğim eşim Yankom'a seslenmek istiyorum. Attığım volta şahidim olsun, canımdan çok sevdiğim yağmurum yanımda dursun. Bir ağırlaştırılmış yapmazsam bu ömrüm bana haram olsun. Ünal Yılmaz. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan Cansu Seda Gülbahar, kurban oldum. Bugün aramadın annemi, aramışsın. Seni göremedim bugün, moralim 0-0-0. Ara, yarın seni çok severim. Sima'ya selam söyle, Allah'a emanet olun, kurban oldum, bacın Çağla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevşah 7 koğuşundan Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan bebeğim Yankom'a seslenmek istiyorum. Kurtuluşum yok, kaldım tutsakta, yasa ya da hapishanelere Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Murat abi ben Tevşah 7 koğuştan Ünal Yılmaz, buradan kadın kapalıda yatmakta olan cennet koşuma Yankom'a seslenmek istiyorum. Her bir hikayesi vardır. Kimi etine kazır hikayesini, kimi kağıda, kağıt yanınca et gömülünce biter hikaye. Seni çok seviyorum yağmurum Ünal Yılmaz. Ne kadar güzel bir söz bu Ünal. Ne demiş? Yankom'a seslenmek istiyorum. Her bir hikayesi vardır. Kimi etine kazır hikayesini, yani dövme değil mi? Kimi de kağıda, kağıt yanınca et gömülünce biter hikaye. Vay vay vay malamın. Ünal nereden bu lisanın siz bu lafları? 30 sene düşünsen. Kur'an'ıma böyle laflar gelmez aklımıza. Niye kafamız dolu? Helal sana. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Hamza Onay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım canım kanım Ünal Yılmaz ve onun yaşama sebebi Yağmur yengeme ve kızı radyo başına. En güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak. Belki başı yüce karlı dağ değiliz ama bir adımda geçilecek tepe hiç değiliz. Murat abi bu canlara Eypo'dan yer atışı şarkısı armağan ediyorum. Ben selamünaleyküm Murat abi, ben B2 koğuşuna yatan Damla Avcı. Aleykümselam kardeşim benim. B7 koğuşuna yatan benim derdim olan Zeynep Uğrak radyo başına. Zeynom seni çok özledim. Zeynom seni unuttuğumu zannetme. Zeynom'la gece bir söz bırakıyorum. Onların zirve sandığı bizim zemin katımız. Şarkı armağan ediyorum. Tekirden yıkamazlar bizi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan dünyam yağmuruma seslenmek istiyorum. Ne seni unutturacak kadar zaman geçecek ne de geçen zaman seni unutturmaya yetecek. Unutma, zaman alışmayı öğretir, seni candan çok seven Ünal Yılmaz Murat abim.

0: senden bir istirhamım var. Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem şarkısını senin sesinden istirham ediyorum. Bizi kırmazsan sevinirim. Hayırlı akşamlar. Estağfurullah kardeşim benim. Estağfurullah. Söyleyelim. Sıkıntı yok kardeşim benim.
1: Bir iki mesaj okuyayım ondan sonra, iyi mi Ünal? Söyleyeceğim sözüm olsun. Şakran teyki A4'te yatan Eyüp Yeldir radyo başına. Eyüp'üm sevdiğim Neşet Ertaş'ın da dediği gibi görünen bir yaram yok ama her yerim sızlıyor. Özlemin her zaman yüreğimizde. Seni çok seviyoruz aslanım elbet bir gün. Manisa'dan bol sevgilerle Gökçe. Aliya C8'de yatan Burcu Güneş Çalan. Halam canım seni çok seviyorum, iyi ki varsın, sakın üzülme, bugünlerde geçecek, evine kavuşacaksın. Burak Efe oğlumla sana çok dua ediyorum, her şey çok güzel olacak halam bir tanem, elbet bir gün bu şarkı sana armağan olsun, döneceğim bir gün. Şakranda yatan Berat Kurtay, arkanı dönüp gidiyorsun, bana her söylediğime sinirleniyorsun, belki de beni umursamıyorsun, ondan böyle oluyor ama seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Ben Seferihisar'dan Nail Çeki. Tekide yatmakta olan İsmail Yetişkin dayıma sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünlerde geçecek Allah'ın izniyle. Dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Burada herkes iyi, sakın canını sıkma. Seni çok seviyoruz ve her daim arkandayız. Allah'a emanet ol. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Ben seni hep sevdim, çok sevdim. Hiç de gocunmuyorum bu halimden, bir tek kişi için gururumu yere serdim, o da sensin. Hiç pişman etmedin beni, edeceğini de düşünmüyorum, sana güveniyorum, seni deliler gibi seviyorum, sonuna kadar da bekleyeceğim. Berat Kurtay, bir daha bana sırtını dönme, yapamam ben sensiz, yapmak da istemiyorum, sen dışında bir yolum yok benim, bunu anlamanı istiyorum. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, hayatımın en güzel melodisi, kalbimin değişmez frekansı, sana olan aşkım, içimdeki o derin özlem ve sonsuz sevgim kelimelere sığmayacak kadar büyük. Sen benim bu hayattaki en güzel şarkımsın, seni çok seviyorum ve çok özledim karıcığım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4D5 koşulan Berkay İtir. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan farklı kurumlarda yatan abi, kardeş ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ertuğrul, Gürgür, Ahmetcan, Özdemir, Feyzullah, Oral, İbo Sezgin, Mevlanalı, Dedo Sezgin, Yardımcı, Emrecan, Çiçek, Enes, Suracı, İbo Sil. En yakın zamanda özgür günlerde inşallah. Ben Menemenli namı der Murat Eriş'in abisi Kral Erdoğan Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli canımdan çok sevdiğim kardeşim Nazan Demirhan kardeşim. Sen bizim her zaman aklımızdasın, bunu sakın unutma. Sen dik dur ki biz dik duralım hanıma. Murat Şampınar, Engel şarkısı başta sen olmak üzere bütün koğuş arkadaşlarına gelsin. Seni seven abin, Allah'a emanet ol canım kardeşim. Murat abi, ben Bayraklı'dan Özlem Özalp. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C14 koğuşuna yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam nasılsın? Yazmadım, çalışıyordum. Geçen gün çağrı yazdı. İsmail'in de çok selamı varmış sana. Ezel'e ilet dedi. Ablam haberin olsun. Murat abim, iyi yayınlar, hayırlı akşamların olsun. Ben İrem, sağ ol kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Hayatım iyi gecelerin olsun. Bugün sesini duydum, daha iyi oldum. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Az daha sabır aslanım. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Her zorlukta, her koşulda ben senin yanındayım. Aslanın eşi de aslandır seni. Seviyorum. Kendine iyi bak gülüm. Yıldız Silvi, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Şevval'den T4A2 koğuşuna yatan canımın canı göz bebeğim Bora Şimşek. Canım sevgilim, seni çok özlüyorum. Sesini, sana uzun uzun sarılmayı, saatlerce oturup sana sarılmayı çok özledim. Bilmezdim bu kadar delicesine sana bağlı olduğumu. Bu hasretlik canıma gitgide acıtıyor. Umarım bir an önce sana kavuşurum. Hasretlik son bulur. Seni çok seviyorum kral. İyi geceler ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hasan Ejder. Aleykümselam Hasan kardeşim. Ben hemen A15'te yatmakta olan kardeşim, dostum Rafet Kale ve abimiz Sinan'da ve tüm koğuş arkadaşlarına buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Rabbim sizlere sabır versin. Sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim. Kardeşimizin de rica ettiği şarkıyı da paylaşmaya çalışalım. Ondan sonra gidelim.

0: şunu da yazalım. Bugünlük bu kadar. Evet, baktık sayfamızı yeniledik. Evet, bugünlük bu kadar. Hasan kardeşimizin okuduğu mesajımız sonlanmış.
1: Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarını elinle sil dediler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarını elinle sil dediler. En büyük şanssızlığı, en büyük haksızlığı, bir ömür yalnızlığı bana reva gördüler. En büyük şanssızlığı, en büyük haksızlığı, bir ömür yalnızlığı bana reva gördüler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarımı elinle sil dediler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarımı elinle sil dediler. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler. En büyük şans en büyük haksızlığı, bir ömür yalnızlığı bana reva gördüler. En büyük şanssızlığı, en büyük haksızlığı, bir ömür yalnızlığı bana reva gördüler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarımı elinle sil dediler. Şu vefasız alemin her şeyine darıldım. Akan gözyaşlarımı elinle sil dediler.
0: Bu kadar. Yaşlıdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbime emanetimsiniz. Sırada istediğiniz şarkılar artık saat 3'e kadar. Şarkısını da paylaşamadım kardeşlerim. Haklarını helal etsinler. Bugünlük böyle oldu. İnşallah bir dahakine de operatör üzerinden istenilen mesajlardaki şarkılara yer veririz. Bu şekilde ödeşmiş oluruz. Allah'a emanetimsiniz. Hoşçakalın.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

başında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.